Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, Dua 135.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Müslim, Dua 73.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: Değerli dinleyenler, Bursa ile için sabah ezanı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fecr'la uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebi'nin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit, sabah namazı vakti.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu an şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Güzel ameller yapmayı tehir edenler helak olmuşlardır. İnsanoğlu hep yarın yaparım der durur. Peki ya yarına kavuşamazsam? Ya bugünkü sağlık ve imkanı bulmazsam? İşte o zaman çok pişman olursun. Abdüllahat Serhendi Uddüse Sırruhu.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda. Şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan

0: Nefsünün halifesi hünkâra minnet eyleme.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi.

0: insan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida.

hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağ ve demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize şems ve kameri teshir ettiğin gibi İslamiyete ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl Ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, bugün nasip olursa Rabbimizin izni ve inayetiyle, yardımıyla, izniyle ikinci sözün sohbetine, mütalasına başlayacağız. Bu sohbet esnasında her cümle üzerine değil, kapalı cümleler üzerinde duracağız. Yani böyle anlaşılma, esasında anlaşılır da anlaşılmayan böyle Osmanlıca kelimeler var. Onları ben sizlere izah edeceğim. Zira amacımız, hedefimiz malumu ilam etmek değil, gizli bir manayı ortaya koymaktır. Yani bilinen bir şeyi anlatmak değil de anlaşılması gereken gizli manalar var, mesajlar var. O mesajları, o manaları hep birlikte ne yapacağız? Alacağız inşallah. Şimdi değerli dinleyiciler, ikinci sözü baştan başlayarak ben size anlatacağım. Manası açık olan cümlelerin, manası açık olan kelimelerin tefekkürünü sizlere havale edeceğim, düşüncesini. Düşünün ya, tefekkür edelim hep beraber. Sadece manası kapalı cümlelerin, burada ben elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağım. İnayet, yardım nedir? Allah'tandır. Bizlere izah elimizden geldiği kadar. Biz hoparlör hükmündeyiz. Anlatacağız ama yardım Rabbimin. Sizler de inşallah güzel bir şekilde anlarsınız ve ikinci söze başlayalım değerli dinleyiciler.

Hemen ayeti kerimede ikinci sözün başına geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine, o kişiler ki yu'minune, inanırlar neye? Gaybe inanırlar. Bil gayb. Ellezine, o kişiler ki, yani bunu bizler. Ellezine, o kişiler yu'minune bil gayb. Bakara suresi 3. ayette geçer. İşte sözlerin, risalelerin başında genellikle böyle ayet-i kerimeler vardır. Sebep, yani bunun sebebi şu. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, cumhur avamı, yani bizleri, sizleri böyle delilden ziyade bir nevi şeye, yani kutsiyeti imtisara sevk etmek. Güzel meseleleri güzel bir şekilde anlamak, anlattırmak. Biz ehli haliz, namzeti istikbaliz. Yani ehli hal. Yani şu anda Müslümanlar elinde geldiği kadar ne yapacak? Ehli hal olacak. İstikbala aday olacak. Yani sadece bulunduğu merkezde, bulunduğu bölgede veyahut da bulunduğu anla şeyde kalmayacak. Yani ebediyeti istikbali düşünecek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendi asrında kendini düşünmemiş. Ümmetini düşünmüş, insanlığı düşünmüş değil mi? Biz de işte ehli haliz, namzeteyiz. Tasvir ve tezzin-i müddâ, böyle bazı şeyleri süslemek, tasvir etmek insanın zihnini doyurmaz. Delil istemek lazım, delil göstermek lazım değerli dinleyiciler. Yani şöyle kabul edelim. Bir terazinin bir kefesine delil koysak, bir terazi düşünün, bir kefesine delil koyuyoruz, diğer kefeye de Kur'an veya hadis gibi kutsi bir kaynaktan nakil koysak, elbette ki cumhur avamı delilden ziyade kaynaktaki kutsiyete, itaate sevk eder. Bu deliller ve ispatlar nedir? Ben görmüyorum, işte ben delil istiyorum, bana delil lazım diyenlere nedir? Delil gerekir ama Kur'an ve hadis gibi kutsi bir kaynaktan nakil koyduğumuz zaman onu da bizler, bizim ihtiyacımız var. Yani delilden ziyade kaynaktaki kutsiyete, itaate ihtiyacımız var değil mi? İşte mesela normal insanların, bizlerin, sizlerin kutsi kaynaktan hissesi, yani Kur'an'dan veyahut da hadisten hissesi 10 ise delilden hissesi 1'dir veyahut da 3'tür. Yani fark etmez. Bu sebeple Üstad Hazretleri genelde risalelere bir ayet-i kerime ile başlar. Yani delilden hissesi, en kutsi kaynaktan hissemiz daha fazla olduğu için Üstad Bediüzzaman Hazretleri hemen risalelerin başlarında bir ayet-i kerime ile başlar. Mesela ikinci sözde ellezine, o kişiler ki yu'minuna bil gayb. Yani gaybe iman ederler o kişiler ki. Yani bununla istiyor ki bu risaleleri okuyanlar, mütala edenler, ondan sonra başta zikredilen ayetin tefsiri makamında öyle okuyacaklar ki, ne demek istiyor mesela ellezine bil gayb, gaybe inanırlar. Kur'an'ın bir tefsiri olarak okusun. Derdi ne? Yani Risale-i Nur Kur'an'ın bütün ayetlerinin tefsiri değildir ama bu asra bakan ayetlerinin tefsiridir. O şekilde görerek, o şekilde ne yapacağız? Bu sohbetleri, bu dersleri inşallah dinleyeceğiz. Mesela bugünkü sözde ikinci sözden bahsedeceğiz. İkinci söz, onlar ki gaybe iman ederler. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ayetiyle başlanmış. Bu ayeti birçok cihetten tahlil etmek mümkün. Ama Üstad Hazretleri buradaki bu ayeti gaybe imanın dünyevi neticesi cihetiyle tahlil ediyor. O halde bizler de bu ikinci sözü yukarıda zikrettiğimiz اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ayetinin bu cihetten bir tefsir olarak ne yapacağız? Anlamalıyız. Nazarımızı Kur'an'a çevirmeliyiz. Nazarımızı şimdi Kur'an'a çevireceğiz. Neden? Nazarı Kur'an'a çevirmek için Bediüzzaman Hazretleri başta Bakara Suresi 3. ayette Bismillahirrahmanirrahim اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, yani onlar ki gaybe iman ederler. İşte bu ikinci sözün, yukarı bu ayetin bu cihetten bir tefsir olarak, bu ayetin bir tefsirinden bahsedeceğiz.
Bu ayeti şimdi tefsirini sizlere nakletmeye, anlatmaya gayret edeceğim. O şekilde düşünelim, o şekilde hareket edelim değerli dinleyiciler.

Şimdi mesela imanda ne kadar büyük bir saadet. İman, bil-i gayb, gaybe iman. Nedir iman? İkrar bir lisan, yani dilimizin söylediğini kalbimizin tasdik etmesidir. İşte dilimizin söylediğini, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. İmanda ne kadar büyük bir saadet, huzur, mutluluk ve nimet, ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlatmak isteyeceğiz. Demek ki imanda ne kadar büyük bir saadet var. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin kainata meydan okur. İşte bu ikinci sözdeki bahsedeceğimiz konular bir temsil hikaye, yine temsili bir hikaye olacak. Bu hikaye neydi, niçindi, neden bu hikaye anlatılıyordu? Hakikati iyi anlayabilmek için. Yani bir nevi manevi bir dürbün. Manevi dürbünü ne yapacağız? Elimize alacağız. İmanın ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlatacağız. Yani ikinci söz bunu anlatıyor. Tabii ki bir temsil hikaye olacak. Şu dört kelimeye dikkat edelim. Saadet, nimet, lezzet ve rahat. Biz bunları istemiyor muyuz? Saadet, nimet, lezzet ve rahat. İşte imanda ne kadar büyük bir saadet var. İmanda ne kadar büyük bir nimet var. İmanda ne kadar büyük bir lezzet. İmanda ne kadar büyük bir rahatlık var. İşte bunlar imandadır derdinizde. İman, iman. Neydi iman? Tekrar edelim. Dilimizin söylediklerini kalbimizin tasdik etmesidir. Mesela Allah birdir diyoruz. Bak dilimiz söyledi. Kalben tasdik ediyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah ala dinil İslam vel kemalil iman. Ve İslam'a, Kur'an'a, her türlü imani konuların hepsine, iman hakikatlerine, yani imanın şartı kaçta? Altıdır. Bunun hepsine iman etmek. Diğer taraftan imanın içinde, imanda ne kadar büyük bir saadet, yani bu kelimeye dikkat edelim. İmanda ne kadar büyük bir nimet, bak saadet, nimet, lezzet ve rahat. Bunlar imanda olan şeyler değerli dinleyiciler. Yani iman olmayan bir kişide saadet yoktur. Bunu bu şekilde anlamak lazım. İman olmayan bir kişide nimet denen bir şey yoktur. Lezzet, yani lezzeti alır ama aldığı lezzetler acıdır, zehirlidir. Onu acıtır, zehirler. Çünkü netice gayba inanmıyor. Netice bu dünyada her şeye sahip olsa bile, her şeye sahip olsa bile, her şeyi yapsa bile, neticede öleceğini düşündüğü an, eğer dirilmeye inanmıyorsa, bak iman etmiyorsa, Allah'a iman etmiyorsa, ayet-i kerimede var yine, Bismillahirrahmanirrahim ve yegulul kafiru ya leyteni küntü turaba, sadakallahul azim, ya leyteni, yani ve yegulul kafiru, kafirler diyecekler, ve yegulul kafiru ya leyteni, keşke ben olsaydım, ya leyteni küntü, ben turaba, toprak olsaydım. Yani bu hale düşmeseydim, ölümden sonraki düşeceği hali anlatıyor. Demek ki yani bu dünyada cennette yaşasalar da esasında kafirlerin cenneti dünyadır. Gözlerini kapadıkları an cennetteki her şeyler bitiyor. Bitiyor. Yani cehennem çukurlarından bir çukura giriyorlar, girecekler kafirler. Onların cenneti dünya diyorlar, işte dünyaya bir daha mı geleceğiz? Evet, öyle bir dünyaya Cenab-ı Hak bizi gönderecek ki, dünyanın, her zaman söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Dünyanın 1000 sene huzurlu bir hayatı cennetin 1 saatine kafi gelmiyor. Böyle bir hayatı Cenab-ı Hak gözümüzü yumduktan sonra böyle bir hayata biz ne yapacağız? Mazhar olacağız, ama böyle bir hayatı iman etmeyenler, kafirler bulamayacaklar. Onlar diyecekler ve yegulul kafiru ya leyteni küntü turaba, keşke toprak olsaydık da bu hale düşmeseydik diyecekler. Ayet-i kerime. Yani onlar şu kelimeyi bulamayacaklar. Esasında dünyada saadetli gibi gözükecekler. Nimete mazhar olduklarını, ama ölüm, onun kulaklarına şöyle bir kulaklarına gidin fısıldayın, ölüm var deyin, her şey biter.
Onlar için yani o saadet de zehirli olur, nimet de zehirli olur, lezzet de alamazlar, rahat da edemezler. Çünkü öleceklerini düşündükleri an o servetinden, malından, mülkünden, gayrimenkullerinden, arabasından, yatından, katından, uçağından, helikopterinden, makamından, mevkiinden ayrılacağını düşündüğü için saadet de bulamaz. Nimetler de elden gideceğini düşünür, lezzet de alamaz, rahat da edemez. Demek ki şu dört kelimeye dikkat ettiğimizde saadet, nimet, lezzet ve rahat imandadır. İslam'dadır, Kur'an'dadır. Bunda imanda olan şeylerdir. Elbette ki işte biz bunları anlatacağız bugün. İkinci söz. Şimdi temsil hikayecimize şöyle bir acele etmeyelim. Hikaye size anlatacağım. Daha sonra hakikati inşallah anlamaya gayret edeceğiz. Evet, değerli dinleyiciler, bir vakit hemen geçelim. Yani hikayeciye geçelim, temsil hikayeciye. Evet, şimdi bu hikayeye geçmeden önce bu hikayede inşallah güzel şekilde idrak edersek, güzel şekilde anlarsak Allah'ın izniyle ne yaparız? Bu imandaki saadeti, mutluluğu, nimeti, lezzeti ve rahatı anlamış oluruz değerli dinleyiciler. Bir vakit hemen başlıyoruz temsil hikayecimize. Ya hocam amma da hikaye anlatıyoruz demeyin, ben anlatmıyorum. Ha, benimle alakası yok. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu şekilde bir temsil hikayecikler vererek hakikatin ne olduğunu aklımıza takrib ediyor, yaklaştırıyor. Bir vakit iki adam hem keyif etmek için hem ticaret için seyahate giderler. Keyif böyle. Ondan sonra böyle etraftan, sağdan, soldan yani güzellikleri görmek, o Rabbimin yarattıkları o güzel manzaraları seyretmek için, aynı zamanda ticaret elde etmek için İki adam hem keyif için hem de ticaret için yolculuğa gibi bir seyahate gidiyorlar. Seyahate çıkarlar. Biri nedir biliyor musunuz? Hotbin. Ne demek hotbin? Bencil. Bir tanesi adamın bir tanesi. İki kişi ya yola çıkıyorlar. Keyif için, ticaret için. Bir tanesi böyle bencil. Ondan sonra gururlu, kibirli. Değerli dinleyiciler. Olduğu için ne yapıyor? Diğeri de Hudabin. Biri Hotbin, bencil, kibirli. Hudabin ne demek? Hakkı gören, Allah'ı tanıyan. Yani yaratıcısını tanıyan. Kendini bilen. Onun ferasetiyle hareket eden, ileri görüşlü. Diğeri de bencil, kibirli, gururlu. Hiçbir şeye beğenmeyen. Herkesi karşı böyle üstün tutan, benden başka kimse yok diyen. Gururlu, kibirli, bencil biri. İki kişi. Değerli dinleyiciler, şimdi Hotbin adam. Yani o gururlu, kibirli, bencil insan hem nedir? Kendini beğendiği için, ondan sonra hem kendini düşündüğü için kötümser. Hem kendini beğeniyor, hem kendini düşünüyor, hem de kötü düşünüyor. Hem de her şeyi kötümser. Kötümser bakıyor. Şimdi nazarında öyle bir şeye seyahate gidiyor. Kendi nazarında esasında gittiği yer çok güzel. Ama bencil olduğu için, kendini beğendiği için, hep kendini düşündüğü için, hep kötü düşündüğü için kendi nazarında çok kötü bir memlekete düşer. Fena bir memlekete düşer seyahat esnasında. Niçin gidiyorlardı seyahate? Hem keyif için hem de ticaret için. Bu Hutbin adam ondan sonra kendini düşünen, bencil, kibirli, çok kötü bir memlekete düşer nazarında. Bu bir temsil hikaye. Hikaye olarak kabul edin. Ve ondan sonra hakikate inşallah geçeceğiz. Bakar ki, değerli dinleyiciler, kötü bir memlekete düşüyor ya kendi nazarına göre, kendi düşüncesine göre. O şekilde düşünüyor. Bakar ki her yerde aciz biçareler. Ondan sonra biçareler. Herkes onlara zulmediyor. Herkes onlardan zorba, müthiş adamlar ellerinde. Ondan tahribatlarından onlar bu havayla ediyorlar. Zulmünden herkes ondan şikayet ediyor.
Yani zorba müthiş adamları görüyor. Kötü bir memlekete düştü ya. Aciz biçareler var, mazlumlar var, garibanlar var. Ondan sonra zulme uğruyorlar. Yani onlar, o zalim adamların, zorba müthiş adamların ellerinden, tahribatlarından feryadı figan ediyorlar. Yani gezdiği memleket hep böyle hazin, hüzünlü. Her taraf hüzün içinde. Çok elim bir hali görür. Sanki o memleket, gittiği yer bir şey, cenaze evi. Sanki bir matemhane. Herkes matem tutuyor, herkes yas tutuyor. Böyle böyle anlıyor, böyle görüyor. Şimdi ne yapacak? Allah Allah. Acayip bir şey. Acayip adamlar, aciz biçareler, zulme uğrayan insanlar, sade insanlar diye öyle canlar var ki, onlar da bazı zorba adamların, o müthiş zorba adamların ellerinde vavayla, onların etkisiyle onlara zulmediyorlar. İnsanlara, hayvanlara böyle zulmediyorlar. Hazin, hüzünlü, elim bir hali görür. Öyle bir memleket. Sanki memleket bir matemhane, umum yasevi, cenazevi. Bu şekilde görüyor. Yani o nazarında öyle görüyor. Bu sefer kendisi, bu Hud bin Ayyaş, kendini beğenen gururlu, kibirli insan, bu şeyleri görmemek için aynı deve kuşu gibi, deve kuşu avcıyı görünce hemen kafasını kuma sokarmış ki avcı beni görmesin diye. Peki avcı onu görmez mi? Bilakis bütün vücudu ortada, gelir onu yakalar. Gereğinde yapar. İşte bu insan da bu memlekette sanki böyle hazin, elim hali görünce, bunları hissetmemek, bunları görmemek için ne yapıyor biliyor musun? Derdin sarhoşluğa oluyor. Kendini sarhoşluğa veriyor. Akıl diyor ya, sen ne yaptın, nereden geldin, nereye gidiyorsun? İşte bunlara da cevap veremediğinden başka çare bulamaz, sarhoş olur. Aklını rencide eder. Düşünmemek ister. Çünkü herkes ona ecnebi, herkes ona yabancı, herkes ona düşman. Ortada o acayip böyle cenazeler, ümitsiz bir şekilde ağlayan insanlar, hayvanlar, yani öyle görür. Ağlayan yetimleri görür, ümitsiz bir şekilde ağlayan insanları görür ve vicdanı daim azap içinde kalır. Ve böyle bir halet der dinleyiciler. Yani çığlık atar, feryat eder. Sanki o umumi her taraf yasevi, cenazede matemhane-i umumi bir yasevi. Ondan sonra ümitsizce böyle büyük bir azap çeker, azap içinde kalır. Bu birinci adam. Gelelim ikincisine. İkincisi neydi? Hudabindi. Allah'ı tanıyan, Allah rızası için hareket eden, her şeyi iyi gören, kendisinin bir vazife için geldiğini bilen, girdiği memleketin her tarafta şenlik görür. İşte bak, nazardan nazara fark var. Düşünceden düşünceye fark var. Biri giriyor ki o memlekete, aynı memlekete giriyorlar. Her tarafta bir şenlik görür. Her tarafta bir sevinç, her tarafta bir neşe, cezbe içinde zikirhaneler, herkes zikrediyor. Herkes ondan sonra hayatından memnun. Herkes ona dost, herkes ona akraba. Yani bütün memlekette yaşasınlar, teşekkürlerle ona bir nevi hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Herkes ona dost oluyor, herkes onu karşılıyor. Hem tekbirler, tehliller, Allahu Ekber, La İlahe İllallah gibi güzel bir şekilde, sanki asker yollarız ya mesela, bazen askere yollarken davul çalınır, zurna çalınır, ondan sonra oyunlar oynanır, omuzlar alınır değil mi? Allah korusun, tabi silah milatıyla onlar doğru değil. Fazla taşkınlık yapmak da doğru değil. Bir antiparantez açayım, asker gönderirken usulüne uygun güzel bir şekilde duayla, neşeli bir şekilde göndermek lazım. İşte bu ikinci adam da her tarafta bir sevinç görür. Her tarafta bir cezbe, her tarafta bir neşe, zikirhaneler, herkes ona dost, herkes ona akraba. Bütün memlekette yaşasınlar, teşekkürler, bir sanki askerden terhis oluyor. Terhisat-ı umumiye veyahut askere alınıyor. Bir taraftan terhis ediliyor, bir taraftan askere alınıyor. Terhis olurken ayrı bir sevinç, giderken ayrı bir sevinç değil mi?
Herkes tekbirler, tehliller güzel bir şekilde davullu zurnalar eşliğinde güzel şeyler işitir. Birincisi nasıl bir halde, ikincisi nasıl bir halde değil mi? Yani ikincisi şenlik, neşeli, ondan sonra sevinçli bir şekilde. Yani güzel bir hale, güzel bir memlekete gelir değerli dinleyiciler. Bir tanesi kötü bir memlekete geliyor, her taraf böyle hüzün içinde, yetimlerin ağladığı, yetimlerin ondan sonra yani cenazelerin olduğu, zorba müthiş adamların insanlara zulmettiği böyle bir memlekete gidiyor. Bir tanesi, öbürü de aynı şekilde her tarafta bir sevinç var, her tarafta bir cezbe var değerli dinleyiciler, her tarafta bir şenlik var. Zikirhaneler, herkes ona dost, herkes ona akraba. İşte böyle birincisiyle ikincisini ne yapalım, kıyas edelim. Şimdi evvelki bedbaht, serseri, akılsız, yani ferasetsiz, hiç ileri düşünmeden hem kendi umum halkın elemiyle müteellim, hem herkesin elemiyle onların elemlerini düşünüyor, kendi başına yerleştiriyor, kendi eleminde düşünür derken büyük bir elem ve ızdırap içinde öyle düşünüyor. O şekilde hareket ediyor. Ama ikincisi bahtiyar. Hem kendi neşe içinde, hem herkes neşe içinde. Hem kendisi herkese dost, herkes ona dost, akraba, sevinç içinde, güzel bir şekilde, ferahlı bir şekilde yaşıyor. Hem de niçin gitmişti o memlekete? Ticaret için gitmiş değil mi? Ticaretini yapıyor. Ticaret elde ediyor. Şükrediyor. Öbürü ise acayip bir şekilde azap, elem, ondan sonra keder, her tarafta bir böyle ümitsizlik. Ümitsizlik hisseder. İki kişi düşünün, böyle bir durumları var. Şimdi ikinci adam, akıllı, ondan sonra görüşü bahtiyar insan öbür adama rast gelir. Arkadaş, biz niçin yola çıkmıştık? Rahat etmek için, ticaret elde etmek için değil mi? Ona rast gelir. Öteki, yani birinci adama rast gelir. Halini anlar. Sen ne yapmışsın ya? Neye böyle hüzünlüsün? Neden böyle kederlisin? Neden böyle elem içindesin? Neden böyle bu şu kadar ümitsiz bir şekilde hoca, acayip bir strese girmişsin? Senin halin ne? Ona der. Yahu sen divane olmuşsun, deli olmuşsun. İçindeki çirkinlikler dışında, yüzünde aksetmiş, yüzünde gözüküyor. Bütün ondan sonra içindeki çirkinlikler yüzünde gözüküyor. Gülmeyi unutmuşsun, ağlıyorsun. Sanki bak burada terhisat var, sanki askerler terhis oluyorlar. Sevinç içinde sen bunları soymak kabul etmişsin. Ya bu terhistir, terhis. Veyahut askere gitmektir, veyahut askerden terhis olmaktır. Sen bunları hep ne yapmışsın? Soymak, talan etmek. Öyle düşünmüşsün. Ona şimdi akıl vermeye çalışıyor tabii. Evet, değerli dinleyiciler. O akıl verirken tabii öbürü de düşünüyor. Öbürü de düşünecek. Diyor ki aklını başına al. Sende akıl var. Şu akıl... Ya bunları düşündüğün takdirde, güzel düşünürsen, güzel tefekkür edersen, yani her şeyde bir hikmet düşünürsen, sen bu karanlığı aydınlığa çevirirsin. Ve elemi, ızdırabı, ondan sonra huzura, saadete, sevince çevirirsin. Aklını başına al, kalbini temizle. Aklını başına al ki, kalbini temizle ki, musibetli perdeler senin nazarından kalksın. Bak şu anda senin nazarında hep musibet var. Musibet. Bunlar kalksın, hakikati görebilesin. Gözüne perde çekilmiş, hakikati göremiyorsun. Zira diyor, onu anlatıyor. Nihayet derecede, sonsuz derecede adil, adaletli, merhametli, ondan sonra müşfik bir memleket, yani şefkatli bir melekin, bir padişahın memleketindeyiz. Hiç merak etme sen diyor, korkma, çekinme. Hem göz önündeki bu kadar eserler, kemalat gösteren bir memleket senin düşündüğün gibi değildir. Senin nazarında her şey kötü, esasında öyle değil. Gel iyi düşün, iyi tefekkür et, ona göre hareket et diyor. Yani sendeki, sonra o bedbahtın aklı başına geliyor. İyi ki geliyor. Pişman oluyor.
Evet, ben yani içmekten sarhoş olmuştum. Sarhoşluktan hiçbir şey düşünmemiştim. Yani içe içe sarhoş olmuştum. Aklı rencide etmiştim. Aklı susturmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten, o korkunç, elemli, ızdıraplı, hüzünlü haletten beni kurtardın der.

Evet değerli dinleyiciler, bu sözde olduğu gibi, yani ikinci sözde, temsil ile anlatılan hakikatleri anlayabilmek için temsili çok iyi anlamamız lazım. Çok iyi kavramak ve her noktasını anlamak gerekir. Temsili tam manasını anlamak için de tabii güzel bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Ondan sonra inşallah Allah'ın izniyle biz de ne yapacağız? Bu şeyleri, güzel hikayeyi hakikatin ne olduğunu burada sizlere anlatmaya gayret edeceğiz değerli dinleyiciler. Şimdi gelelim, ne vardı hikayede? Hikayede ne vardı? Şöyle kabul edin. Şimdi Hud bin adamın gördükleri neydi? O Hud bin dediğim hep kendini düşünen, bencil insanın aciz biçareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vebala ediyorlar değil mi? Böyle görüyor. Onun gördüğü bu. Ama öbürü umumi bir şenlik görüyor. Hep başkası, yani Allah rızası için hareket eden, aklı başında olan, zeki olan o öbür adam da her tarafta bir şenlik görüyor. Her tarafta bir sevinç, neşe hakim. Bak aradaki fark, düşünceye bakın. O kendini düşünen bencil insan memleketi nasıl görüyor? Her tarafta yani böyle cenazeler, yani bir matem evi, bir yas evi görüyor. Ama öbürü ne, nasıl görüyor her tarafı? Her yerde zikirhaneler, zikirler çekiliyor, tesbihler çekiliyor. Yani her şeyi güzel görüyor. Acayip bir şey değil mi? Bak görüş açısı, bakış açısı çok mühim. Diğer taraftan mesela herkes ona düşman değil mi? Birinci adamı, kendini beğenen bencil insan, her taraf herkesi kendine düşman görüyor. Ecnebi görüyor, yani yabancı görüyor. Ama öbürü herkes ona dost ve akraba görüyor. Diğer taraftan mesela ortalıkta müthiş cenazeler görüyor birinci adam. İkincisi ise ortalıkta ne cenaze yok. Bütün memlekette yaşasınlar, teşekkürler, terhisat umumiye. Yani her tarafta bir umumi bir şenlik, umumi bir vazifeyi yapmaktan, bitirmekten sevinç alan insanları görüyor. Ama birinci adam yine ortalıkta ümitsizce ağlayan yetimler görüyor ya, öbürü ise ağlayan yetimler yok, ne alaka? Tekbirler var, tehliller var, askere alınmak, yani vazife için, yani bir nevi askere düşündüğümüzde askere alınmalar var. Yani bir nevi oradaki o sevinci görüyor, öyle bir neşe görüyor. Yani birincisinde vicdanı, birinci adamın vicdanı azap çekiyor, öbürü ise hem kendi hem umum halkın sevinciyle rahat ediyor, mesrur oluyor, sevinç, yani sevinç gözyaşları döküyor. Ve neticede öbürü hiçbir şey elde edemiyor, büyük bir zarar içinde ve gerçekten öbür, ama ikinci adam, ikinci insan güzelce bir ticaret elde ediyor. Zaten gayesi ticaret elde etmekti. Allah'a da şükrediyor değerli dinleyiciler. Ve bu misalden sonra size güzel bir eser göndereyim. Bu eserden sonra yine programımıza devam edelim. Bizden Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. Güzel bir inşallah size güzel bir eser gönderelim.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler. Ey nefsim, her zaman Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ben nefsime hitap ediyorum. Çünkü herkesten ziyade nefsimi nasihata muhtaç görüyorum. Yani kim isterse, ihtiyacı varsa beraber dinlesin ve tatbik eylesin. Ama ben diyor ey nefsim bil ki, ey nefsim bil ki bu hikaye hikayecikte anlatılan evvelki adam, o birinci adam var ya, her şeyi böyle yetim, yani genel manada o memleketi bir matemhane hükmünde görüyor. Her tarafta hüzün, keder, uyumsuzluk, cenazeler görüyor ya. İşte bu adam kafirdir. Veyahut da fasıkı gafildir. Gafillerdir, kafirlerdir. O adam bütün kafirleri ve fasıkları temsil ediyor. O şekilde düşünelim. Demek ki birinci insan kafirlerin görüşü. Çünkü ahiret, kabirden sonra ileri düşünmüyorlar. Her şey dünyaya ait diyor. Dünyadaki faaliyetleri, dünyadaki hareketler, dünyadaki her türlü gelişmeleri, zulümler yapılıyor. Mesela şu anda savaşlar yapılıyor. İnsanlar ölüyor. Evler yıkılıyor, barklar yıkılıyor. Yani çocuklar ölüyor değil mi? Onun nazarında bu dünya nedir? Sanki bir matemhane, öyle görüyor. Veyahut da yetim, her tarafta hüzün, keder görüyor. Kendini sarhoşluğa veriyor, sarhoş oluyor, aklını rencide ediyor. Necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun suallerine cevap veremiyorlar. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, orayı geçeceğiz. Demek ki birinci insan nedir? Kafirdir veya fasıkı gafil, gafil insanlar veyahut da kafirlerdir. Şu dünya onların nazarında, kafirlerin ve fasıkların nazarında nedir? Bu dünya bir cenaze evi, yas evi. Öyle görüyorlar. Her taraf, yani bir ağlayanlar var, yetimler var. Ondan sonra acayip böyle ne neşe var, ne sevinç var. Düşünün, bir cenaze evinde ne var? Yas var. Herkes yasladı. Ondan sonra yas içinde kalır ümitsiz bir şekilde. Bunlar da dünyayı böyle görüyor. Kafirler ve fasıklar. Mesela bir çiçeğin, çiçek hayat sahibidir, solması. Onu üzüyor. Hayvanlar ölüyor. Ondan sonra tekrar hayvanlar ölüyor, tekrar insanlar ölüyor değil mi? Annesi, babası, çevresi, evlatlarından yani vefat edenler, ayrılık var, yokluk var. Hep işte böyle bu zihayatların, insanların, ondan sonra hayvanların, böyle hayat sahibi çiçeklerin ayrılmaları sanki onlara bir tokat vuruyor. Ayrılık tokadı, yokluk tokadı. Onlar da ağlıyorlar. Çünkü kabirden sonra inanmıyorlar ya dirileceklerine. Ondan sonra Cenab-ı Hak bütün, hatta böcekleri, bütün hayvanlar, diyelim ki koyunlar, bütün dünyanın başlangıcından kıyamete kadar bütün koyunları temsilen bir koyun cennette olacakmış, onları temsil edecek. Mesela köpekleri bir köpek temsil edecek, o da nedir? Kıtmirdir. Mesela temsil edecek bütün köpeklerin ruhu Kıtmir'in ruhuna girecek, onları cennette temsil edecek. Biz böyle düşün, onlar öyle düşünmüyor. Onlar hepsi yok oluyorlar, mahvoluyorlar, perişan oluyor, pençeyle birbirini boğmalar, yakmalar, yıkmalar. Hep böyle görüyorlar, fasıklar ve kafirler. Yani zihayatları ayrılırken ve yok, onlar yok yok oluyorlar, bir daha da dirilmeyecek zannediyorlar. Yani hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz olarak görüyorlar. Hayvanlar, insanlar, demin insanlara zulmediliyor. Hayvanlar eziyet görüyor, ecel böyle acayip birler tarafından parçalanıyor, şöyle ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozluklar olarak görüyorlar kafirler ve fasıklar. Kafirler ve fasık gafiller değerli dinleyiciler. Yani diğer taraftan bakıyoruz denizlere, bakıyoruz dağlara. Dağlar, denizler gibi büyük, o Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu dağları, ondan sonra o denizleri, devasa olan denizlere, dalgaları ne görüyorlar? Ruhsuz, müthiş cenaze. Öyle görüyorlar. Bunun bir hikmeti yok. Bir şey koskoca mesela Uludağ, koskoca Erciyes. Bunlar ne? Onların nazarında büyük bir ruhsuz, müthiş cenaze. Öyle görüyorlar yani. Öyle görme istersin öyle mi? Değil. Daha bunun gibi kıyas edebiliriz. Daha bunun gibi düşünebilirsiniz. Daha bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli, yani küfründen ve dalaletlerinden ortaya çıkan manen acayip bir hava içinde, acayip bir durumda kendilerini böyle görürler. Azap içinde kalırlar. Kafirler ve fasıklar. Yani bunlar fasık-ı gafil dediğimiz zaman gafil olan günahkarlar. Umumu yasevi işte, ondan sonra ayrılık, zeval, değerli dinleyiciler. Hepsi böyle düşündüklerinde kötü düşünüyorlar, kötü görüyorlar, hayatlarından ızdırap duyuyorlar, azap duyuyorlar. Gelelim diğer ikinci insana. Onlar nedir biliyor musunuz? İkinci insan, aklı başında olan, ileri düşünce olan, ferasetli olan o kişi ise müminlerdir, sizlerdir. Yani Müslümanlar, bizleriz. Elhamdülillah. Rabbim bizi onlardan eylesin. O şekilde yani Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, tasdik eden, ikrarı bil lisan, tasdiki bil cenan. Yani Rabbimizi biz diliyor. Ellezine yu'minune bil gayb. Ellezine o kişiler ki yu'minune inanırlar bil gaybe. Gaybe inanırlar. Biz Allah'ımızı gözümüzle görmesek bile ruhumuzla hissediyoruz. Eserleriyle tanıyoruz. Bir iğne ustasız, köy muhtarsız, ordu komutansız, harf katipsiz olmaz. Ben mesela bir şey yazıyorum. Bir yazı yazdım mesela. Kıymetli, değerli dinleyiciler. Yazdım bak. Bunu yazan kalem, tutan bir el. Ama o eli hareket ettiren bir akıl. Akıl var. Durup dururken yazılmaz. Demek ki değerli dinleyiciler, yani görmüyoruz ama eserleri Rabbimi tanıyoruz. Yani görmemek olmamaya hüccet değildir. Görmüyoruz bir şeyi inkar edemeyiz. Diyelim ki şimdi şu ceryan kablolara bakın. Elektrik kablolarına bakın. İçinde ceryan var ama göremiyoruz. Görmüyoruz diye elimizi tutalım bakayım kablodan. Bir anda bir anda yanarız, yok oluruz. İşte değerli dinleyiciler, bil gayb diyor, biz gaybe inanan müminleriz, inananlardanız, Müslümanlarız. İşte ellezine yu'minune bil gayb. Biz Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz, tasdik ediyoruz. Onun nazarı bizim nazarımızda, yani kısacası Müslümanların nazarında, inananların nazarında ne var? Şu dünya nedir? Bir zikirhane. Zikirhane-i Rahman. Bütün çiçekler. Bizim mesela şimdi ofisimizde o kadar güzel çiçekler var. Her gün bakıyoruz, tefekkür ediyoruz. Veyahut da pikniğe gittiklerinizde o dağlarda, taşlardaki o ağaçlar, böceği, ondan sonra çiçekler nasıl zikrediyor? Melekler vasıtasıyla elbette ki. Bak ne kadar görüş açısı değişti bu çiçekler, o ağaçlar, ormanlıklar, dağlar, taşlar. Değerli dinleyiciler, hepsi nedir? Biz öyle o şekilde görüyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz. Bizi yoktan var etmiş. Tasdik ediyoruz. Onun nazar bizim nazarımızda, Müslümanların nazarında şu dünya nedir? Allah'ımızın bir zikirhanesi, her şey zikrediyor. Hayvanlar, dağlar, taşlar, her şey. Yani bu dünyaya gelmişiz, bir şeyler öğreniyoruz, öğretiyoruz. Yani öbür taraftaki hayatımızı, ebedi hayatımızı burada kazanmaya çalışıyoruz. Yani hayvan ve bir meydan imtihan, insü can, bütün hayvanlar boşa gitmiyorlar. Böcekler, hakeza, her şey, hiçbir şey boşu başı boş değil. Herkesin bir vazifesi, herkesin bir imtihanı, herkesin bir hareketi var. Yani nedir değerli dinleyiciler? Kısacası Rahman olan Allah'ın zikirhanesinde zikredenler, biz de mesela tefekkür ediyoruz, namazlarımızı kılıyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz, ağaçlar meyve vermekle, her bir inek, deve, koyun, keçi gibi hayvanlar süt vermekle, bu her bir bostan, ondan sonra matbahayı kudret mutfağından bir kazan oluyorlar, çeşit çeşit bize leziz tahımları veriyorlar. Yani bu şekilde düşünüyoruz biz. Her bir ağaç, ağacın kökleri, sert olan taş ve toprağa delerler, geçerler. Allah namına, Rahman namına derler. Her şey onlara musahhar olur. Bak, bir kökleri bile Allah namına konuşturabiliyoruz. Ve onun, Cenab-ı Hakk'ın varlığını bu şekilde tasdik ediyoruz, tanıyoruz. Bizim nazarımıza şu dünya bir zikirhane-i Rahman, Allah'ımızın bir zikirhanesi. Şu dünya her şey zikrediyor, her şeyi Allah'a tasdik ediyor, her şeyi biz burada öğreniyoruz. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, onu anlıyoruz ve lüzumlu vazifeler yapıyoruz, yapmaya gayret ediyoruz. Ve bu dünyanın bir meydan imtihan, imtihan meydanı olduğunu ve bu dünyada yani ebedi hayatı burada kazanacağımızı, her şeyi biz burada biliyoruz. İşte diyelim ki mesela hayvanlar ölüyor, insanlar ölüyor değil mi? Ölecekler. Ha, şu anda mesela diyelim ki 500 bin insan çocuk da olsa 600 bin, 700 bin insan ölüyor. Şey böyle çok ölenler mesela 500 ise gelen 600, 700. Neden? Nüfus artacak. Hayvanlardan ölenler var. Yani ondan sonra insanlardan, çiçeklerden, hepsi değil mi? Bunlar nedir? Tehrisattır. Yani vazifelerini yapıp giden askerler gibidir. O çiçekler, o böcekler, o hayvanlar, o insanlar ne yapmışlar? Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar olan bütün insanlar, yani şu ana kadar bizim zamanımıza kadar vefat eden insanlar vazifeleri yapmışlar, terhis olmuşlar, terhis. Hayvanlar vazifeleri yapmışlar, terhis olmuşlar. Yani bu vefiyatlar, bu ölümler nedir? Terhisatı, yani vazifeyi hayatımızı bitirip bu dar-ı faniden, fani dünyadan geçip gidip manen huzurlu bir şekilde dağdasız diğer bir aleme gitmek demektir değerli dinleyiciler. Yani yeni vazifedarlara yer açılsın. Gelip onlar da çalışsınlar. Askerler askerlik vazifesini bitiriyor. Ta ki yeni gelenlere yer açılsın. Onlar vazifelerini yapsın değil mi? İşte bu şekilde düşündüğümüzde bütün doğumlar, hayvanlardaki çoğalmalar, insanlardaki mesela doğumlar bir nevi askere almak gibidir. Ölenler vazifelerini bitirip giden askerler gibi, gelenler de askere gelen, yeni askerlik vazifesini yapmak isteyen askerler gibidir. Yani silah altına, vazife başına gelmek demektir değerli dinleyiciler. Bugünlük bu kadar, devam edelim. Yarın sohbetimize inşallah yine buradan devam edeceğiz. İnşallah. Kısacası değerli dinleyiciler, bütün zihayat, hayat sahipleri, Cenab-ı Hakk'ın hayat vermiş olduğu hayat sahibi olanlar, sanki vazifeli bir asker. Herkes vazifesini yapıyor. O vazifenin neticesinde güzel bir şekilde etrafta şeyler, sevinçler, huzur, mustakim, memnun memurlar, herkes vazifesini yaptıkça huzur buluyorlar. Bütün sedalar, sesler ise o vazifeye başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür. Bu şekilde düşündüğümüzde nedir değerli dinleyiciler? İşte Rabbim bizleri o ikinci memlekete gidip de huzur bulan, saadet bulan, her şeyden neşe alan ve neşelendiren, her şeyi huzur bulan insanlar gibi Cenab-ı Hak bizi de bu dünyada huzurlu, saadetli, mutlu ve mesud eylesin inşallah. Yarın tekrar inşallah ikinci sözde devam edeceğiz. Daha hemen bitmiyor biliyorsunuz. Mütalaamız, sohbetimiz devam edecek. Bizden Radyo Rida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz. Yine güzel bir eserle bugünkü sohbetimize son verelim. İkinci bölümde de umre programımız var biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Ayrılmıyorsunuz. 10.30'dan itibaren de umre programı yapacağız. Yani şimdi reklamlardan sonra inşallah nasip olursa. Güzel bir eserle devam edelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel Umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073. Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa

0: Dersin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur:
5: Allah sadece kalbi verir, içini sen doldurursun.
6: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, bugünkü bölümümüzde, bu ikinci bölümde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik vazifesi nasıl verildi, biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Tabii ki hemen aklımıza Nur Dağı, geliyor. Nur Dağı'na çıktığımızda, gördüğümüzde değerli dinleyiciler, orada çok güzel bir hava, çok güzel bir ortam. İki rekat namaz kılmak, dua etmek. Tabii ama nasıl, orada ne olmuş, nasıl olmuş, biraz onu anlatmak istiyorum. Kainatın efendisi, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam, değerli dinleyiciler, 38 yaşına girince, 38'de hala 38 yaşında, gayipten bazı sesler duymaya ve bazı taraflarda bir takım ışıklar görmeye başlar. Cenab-ı Hak şimdi hazırlıyor, peygamberliği hazırlıyor. Bazen de kendilerine gayipten ya Muhammed, ya Muhammed diye nida ediliyor. Gayipten. Allahu Ekber. Fakat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu garip seslerin ve parlayıp geçen ışıkların ne demek istediklerini henüz o sırada tam manasıyla vakıf değil. Acaba neden, niçin, neden böyle oluyor? Neden bazı sesler duyuyorum ve kendi bazen gayipten ya Muhammed neden deniliyor? Yani ilk etapta vakıf değil. Bununla beraber bu hadiselerin manasız ve boşu boşuna cereyan etmediklerini biliyor. Yani bunlar manasız, gelişi güzel bir şey değil. Ve günlerini onları düşünmekle geçiriyor. Tefekkür ediyor. Acaba neden, niçin, neden böyle gayipten sesler geliyor? Neden böyle ışıklar bana gözüküyor? Neden ya Muhammed deniliyor? Zaman zaman da sadece muhterem zevcesi, yani Hazreti Hatice validemizi, bu sırları anlatır ve onunla istişare ederdi. Onunla konuşurdu. O anda yeryüzünde maddi hayatta tek teselli kaynağı Hazreti Hatice validemiz. Rabbim Hazreti Hatice validemizin ahlakını taşıyan Cenab-ı Hak sizlere o şekilde Hazreti Hatice validemizin ahlakını taşıyan zevceler, anneler, ablalar, kardeşler nasip eylesin inşallah. İşte her türlü derdini Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice validemize anlatırdı. Yani bir nevi Resul-i Ekrem Efendimiz'i, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı siyanet meleği, yani melek gibi koruyor ve konuşmaları, sohbetleriyle de onu teselliye çalışıyor Hazreti Hatice validemiz. Neden? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı gayipten sesler geliyor, ışıklar var. Yani teselliye ihtiyacı var. Peki kim teselli ediyor? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı Hazreti Hatice validemiz teselli ediyor. Kainatın efendisi 39 yaşındayken, 38, 39, bu sefer güzel rüyalar, sadık rüyalar devri başlıyor. Önce böyle gayipten sesler, ışıklar, daha sonra rüyalar. Gündüzün meydana gelecek hadiseleri kendilerine geceden, uyku ile uyanıklık arasında, yani yakaza halinde Cenab-ı Hak ona gösteriyor ve bildiriliyor. Öyle ki geceden gördüğü rüyalar, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın geceden görmüş olduğu rüyalar, o gecenin sabahında şafak aydınlığıyla berrak ve apaçık ortaya çıkıyor. Yani buna sadık rüya deniyor. Rüyayı sadıka. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne görüyorsa rüyasında, o gecenin sabahında şafak aydınlığı gibi berrak ve apaçık ortaya çıkıyor. Sadık rüyalar. Yani şimdi Cenab-ı Hak peygamberimizi hazırlıyor. Peygamberliği hazırlıyor. Değerli dinleyiciler. Yani kainatın efendisine peygamberlik vazifesi verilecek. Ama nasıl olacak? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhu bu 6 aylık devreden sonra artık tamamıyla yalnızlık istiyor. Tefekkür. Yalnız olmak istiyor. Bir yere gidip böyle düşünmek, tefekkür etmek, cemiyetten uzak durmak düşüncesiyle baş başa kalmak en büyük arzusu. Yalnızlık arzusu. Cemiyetten uzak durmak düşüncesiyle, çünkü ruhu içinde bulunduğu cemiyetin ahlaksızlığından, zulüm ve zulmetinden sıkılmış Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her türlü melanet, her türlü rezillik, her türlü, yani anlatılmayacak kadar sizin anlayacağınız şekilde etrafta ceryan eden olaylar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu çok sıkıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnız kalmak istiyor. En büyük arzusu yalnız kalmak, tefekkür etmek. Çünkü değerli dinleyiciler, içinde bulunduğu gerçekten cemiyet, içinde bulunduğu insanlık zulüm ve zulmetinden sıkılmış, daralmış, bunalmış. Ona adeta yalnızlık sevdirilmişti. Öyle ki her şeyinden vazgeçebilir fakat insanlardan uzak, kainatla ve kendi tefekkür alemiyle baş başa kalmaktan asla vazgeçemezdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple onun Mekke içinde pek durmadığı, durmuyor, Mekke'de durmuyor. Hep insanlardan uzak, ıssız yerleri seçtiği, buralarda hususi tefekküre daldığı herkes tarafından görülüyor ve biliniyor. Yani Mekke içinde pek durmuyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hep insanlardan uzak, ama insanlardan derken her türlü, yani ahlaksızlığın yapıldığı ortamdan uzak durmak. Ve bu yalnızlık sırasında adeta dağdan, taştan, yerden, gökten kainatın niçin yaratıldığını, her tarafta bir soru. Yani yalnızlık sırasında sorular: necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun, niçin yaratıldın, insanların bu dünyaya niçin gönderildi, gaye ve maksatlarının neler olduğunu soruyor. Yalnızlık sırasında kendi kendine soruyor. Adeta dağdan, taştan, yerden, gökten kainatın niçin yaratıldığını, insanların bu dünyaya niçin gönderildiklerini, gaye ve maksatlarının neler olduğunu soruyor. Ne var ki bu suallerine ne Hira'nın kayaları, kayalar nasıl cevap versin, dağlar nasıl cevap versin Hira Dağı'na? Ondan sonra bu uçsuz bucaksız çöller, çöller nasıl cevap versin? Ama öyle sorular ki, yani niçin yaratılmış bu dağlar, taşlar, insanların bu dünyaya niçin gönderilmiş, gaye ve maksatların neler olduğunu dağlara, taşlara sorsak kim cevap verebilir? Dağların aklı, şuuru, zekası mı var değerli dinleyiciler? Veyahut da uçsuz bucaksız çöller, ne gündüz aleminin lambası güneş, bakıyorsun güneş, sor bakayım güneşe ne cevap verecek? Güneşin vazifesi ışık vermek, ısı vermek, değil mi? Yedi rengi göstermek, kainatı aydınlatmak. Veyahut da ay, pırıl pırıl parlayan yıldızlar ve ne de gelip geçen bulutların hiçbiri cevap veremiyor. Nasıl versinler? Ama Peygamberimiz soruyor, bu insanlar niçin geldi? Neciyiz? Nereden gelip nereye gidiyoruz? İşte bu suallerine cevap bulamayışının hayreti içinde gün ve geleceğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böylece geçiriyor, daha peygamberlik gelmeden önce. İşte değerli dinleyiciler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhu, yani görünüş itibariyle yalnızlık istiyor. Hakikatte ise kainatın yaratıcısı Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak arzusunu ruhunun derinliklerine de taşıyor. Yani zahiren şöyle düşündüğümüzde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu yalnızlık istiyor. Hani görünüş itibariyle. Neden istiyor, niçin istiyor? Az önce yukarıda bahsettiğimden dolayı. Ama hakikatte öyle değil. Hakikatte kainatın yaratıcısı Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak arzusunu ruhunun derinliklerinde yaşıyor. Yani yalnızlık içinde sonsuz varlığa kavuşmak istiyor. Yalnızlık içinde sonsuz varlığa kavuşmak istiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu hal değerli dinleyiciler, az veya çok hemen hemen bütün peygamberlerin vahiy almadan az önceki hayatlarında vardır. Öyledir. Mesela Musa aleyhisselam peygamberliğinden önce 40 gün Tur Dağı'nda kalıyor. 40 gün daha peygamberlik gelmeden önce ne yapıyor? 40 gün Tur Dağı'nda dünyadan uzak oruç tutmakla vakit geçiriyor Musa aleyhisselam. Diğer taraftan mesela İsa aleyhisselam sakin bir ormanda 40 gün kadar her şeyden uzak ibadetle meşgul oluyor. Bak bunlar peygamberlik gelmeden önceki hali. İşte peygamberimizle Cenab-ı Hak ne yapıyor? Yalnızlık. Yalnızlık içinde sonsuz varlığa kavuşmak arzusuyla peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yalnızlık arıyor. Ya adeta ona yalnızlık sevdirilmiş. İşte bu hal değerli dinleyiciler hem peygamberimizde hem de peygamberimizden önce gelen peygamberlerde de vardı. Sene gelelim peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberlik verilme dönemi nedir? Sene miladi 610. Kainatın efendisi 40 yaşında. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 38-39'da böyle maceralar atlatmış ve neticede 40 yaşına gelmiş. Yıllardan beri devam edip gelen bir adetleri vardı peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın. Her senenin Ramazan ayını Hira Dağı'nın tepesindeki mağarada tefekkür ederek geçirir. Gittik işte nasip oldu Ramazan ayında elhamdülillah birkaç defa çıkmak nasip oldu Hira Dağı'na. İşte peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da her senenin Ramazan ayını, biz de Ramazan ayında elhamdülillah gittik. Burada Ramazan ayında bizimle beraber umre yapan umrecilerimize ve diğer tüm umrecilerimize buradan selam gönderiyorum. Rabbim ibadetlerini, umrelerini inşallah kabul etmiştir. Çok güzel umre yaptılar elhamdülillah. İşte Ramazan ayını Hira Dağı'nın tepesindeki mağarada bizler de gittik, tefekkür ettik elhamdülillah. Dualarımızı yaptık, namazlarımızı kıldık. İbadet ve dua ile geçirilmiş peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Her senenin Ramazan ayını Hira Dağı'nın da tefekkür eder. Tepesinin mağaradaki tefekkür ve ibadetle geçirilmiş iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü orası çok güzel derdi Necdet. Tam da böyle Kabe'ye bakıyor. Sanki Kabe'ye secde eder gibi o mağaraya baktığınızda gittiğinizde görmüşsünüzdür. Sessiz ve sakin. O zaman öyleymiş ama şimdi sessiz ve sakinlik gitmiş. Akın akın insanlar, akın akın ümmet, akın akın Müslümanlar oraya da akın ediyorlar. Gece gündüz demiyorlar. Ondan sonra yüksektir demiyorlar, uzaktır demiyorlar. Biz peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oraya çıkmış, tefekkür etmiş, ibadet etmişse biz de çıkarız. Biz de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın kokusunu bizler de almak istiyoruz diyenler oraya tırmanıyorlar ve çıkıyorlar ve gerçekten dönüşte de ya Rabbi şükürler olsun. Biz peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kokusunu aldık ya ya Rabbi halimize hamdolsun diyerek gerçekten o şekilde dua eden nice umrecilerimiz var. Çünkü orası çok önceden sessiz ve sakinmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tefekkürüyle baş başa kalması için en müsait yer o zaman. Ve hemen mağarada karşı tarafta Kabe gözüküyor. Cemiyetin bozuk havasından sıkılan mübarek ruhları burada adeta teneffüs ediyor ve huzur buluyordu peygamberimiz aleyhissalatü vesselam.

Tabii ki değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hira mağarasında rastgele değil, ciddi Hazreti İbrahim aleyhisselamın Hanif din üzere ibadet ve taatte bulunan gelişi güzel ibadet etmezdi. O zaman Hanif din üzerine, yani İbrahim aleyhisselamın Hanif din üzere ibadet eder ve o şekilde hareket ederdi. Yani ömrü saadetlerinin bu 40. senesinin Ramazan ayını da aynı şekilde Hira'da ibadet ve taatle geçirecek. Zevceyi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın zevcesi Hazreti Hatice validemiz hazırladığı azıyla Hira Dağı'na doğru ilerliyor. Peygamberimize azık götürmek istiyor ve hazırladığı azığı götürüyor. Nerede? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hira Dağı'nda, Hazreti Hatice validemiz yollarda ilerliyor. Kainat, değerli dinleyiciler, o anda adeta efendisinin attığı her adımı hürmetle takip ediyor ve derin bir sükunete gömülü duruyor. Fakat bu sükut ve sükunet manasız değildi. İbret ve hikmetle doluydu. Kainatın bu manalı sükutuna Peygamberimiz de derin düşüncesiyle katılıyor ve adeta bir ahenk meydana geliyor kainatla. Sanki kainat onun muazzam ruhuna derinden derine fısıldıyordu. Ya Muhammed, ya Resul, ya Muhammed, senin sebep vücudum sensin. Benim kainat öyle diyor yani, manen fısıldıyor. Sen olmasaydın ben olmazdım. Sebep vücudum sensin ya Muhammed. Manamı da en güzel izah edecek sensin ya Muhammed. Kainat okuyacak ve kainatı anlatacak sensin ya Muhammed. Sebebi, yani benim yaratılma sebebim sensin ya Muhammed. Bizi de içimdeki her şeyi, kainattaki, yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şeyi, her şeyin hikmetini anlatacaksın sen ya Muhammed. Bir kitab-ı Rabban olduğumu bildirecek sensin. Ben Rabbani bir kitabım. Bu kitabı da okuyacak ve okutturacak sensin. Onun için sana minnettarım, sana hürmetkarım diyordu sanki kainat. İşte kainatın efendisi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam artık sessiz, sakin ve ilahi tecelli masariyetine erecek Hira Dağı'nın tepesindeki mağaradaydı. Mağarada. Peygamberimiz Hira Dağı'nda. Burada ibadetiyle, taatıyla, dua ve tefekkürüyle meşgul. Diyelim, bugünlük burada bırakalım, yarın bu ilk vahiy nasıl geliyor? Yani Hira Dağı'nda o ibadet esnasında kimler geliyor, neler oluyor? Yarınki sohbetimizde devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Bizden, Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi.

0: Temmuz'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
5: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver, yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et, bana verdiğin nimetleri bereketli kıl, hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru, şüphesiz hükmü sen veriyorsun, sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn-i Hibban, Ed'iye 945.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye.

0: mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuftan Esintiler başlıyor.

Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli dostlarımız, hepinizi sevgi, saygıyla, muhabbetle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rabbimize hamd ederek, şükrederek, sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde inşallah sizlerle bu güzel mikrofonlarda, Radyo Nida stüdyolarında birlikteliğimiz başlamış durumdadır. Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz, bizi duyabiliyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a lütfediyoruz, şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz ki konuşabiliyoruz, anlayabiliyoruz, idrak edebiliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere şükrederek rızası doğrultusunda bu güzel ve özel günlerde onun bize gösterdiği doğru yolda ihtine sıratel müstakim dediğimiz doğru bir alanda, mecrada hayatımızı tanzim etmeye gayret gösteriyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Aleyhisselatü Vesselam sallallahu aleyhi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimizin öğretilerine kulak veriyoruz. Onu dinlemeye çalışıyoruz. Ondan öğrendiklerimizi hayatımızda uygulayarak, hayatımıza indirerek, yaşayarak, yaşantımıza dahil ederek mutlu olmanın formüllerini buluyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bize isteklerini ve yasaklarını elçisi Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bildirmekte. Biz Peygamberimizin vasıtasıyla onu takip eden Allah dostlarının marifetleriyle, anlatımlarıyla, sohbetleriyle, muhabbetleriyle ilerletebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama okuduklarımızı anlayabilmemiz için Arapçasını anlamaktan bahsetmiyorum. Muhteviyatını, tefsirini, ne demek istediğini. Mesela namaz kılın diyor. Namazı nasıl kılacağımızı Hazreti Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Zekat verin. Zekatı Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Güzel ahlak. Peygamberimizin yaşantısından öğreniyoruz. Peygamber Efendimizin davranışlarından öğreniyoruz. Peygamber Efendimizin yaptıklarından, yapmadıklarından, tavsiyelerinden öğreniyoruz.

Demek ki Peygamber Efendimiz bizim için en büyük bir örnek, rehber, yol gösterici, dünya ve ahiret saadetine erebilmemiz için büyük bir nimettir. Ona ümmet olabilme bilinci ve şuuru içerisinde inşallah Rabbim hepimizi kendine layık kul, Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de ümmet olabilmeyi, onu gölge gibi takip eden büyüklerimiz Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Somuncu Babalar, Üftadeler, Tezveren ismini verseler de bu ismi doğru olmadığını her zaman programlarımızda anlatıyoruz. Antiparantez bunu özellikle söyledim ki dikkat çekilsin diye. Her şeyi veren Allah'tır. Biz kulların vesileleriz. Bursa'da Tezveren ismiyle bilinen Allah dostlarından biri olduğunu inandığımız ama bu ismi kullanmanın çok doğru olmadığını ben de büyüklerimden defaatle duymuş birisi olarak söylüyorum. Türbelerden, kabirlerden medet beklemek değil, onları vesile edebiliriz. Ya Rabbi, senin sevdiğin kulundur Emir Sultan Hazretleri. Senin sevdiğin kulundur Üftade Hazretleri. Senin sevdiğin kulundur Eyüp Sultan Hazretleri gibi gibi bu büyükleri, onlar nasıl bu yoldan, güzel yoldan gittiyseler, onları biz seviyoruz. Onların gösterdiği bu güzel yoldan biz de gitmek istiyoruz. Sen onları sevdiysen biz de onları seviyoruz. Bize onların yolunu göster. Bizim onların da yolundan gitmemizi bize kolaylaştır. Onların da ruhlarını şad et. Onlara da merhametinle muamele ile diyerek kabir ziyaretlerinde bulunmak daha doğru olduğunu biliyoruz ve büyüklerden, üstadlarımızdan bunları öğreniyoruz. Tabii büyükleri ziyaret etmek, onların kabirlerinde fatihalar göndermek bize daha çok faydası olan ameller. Hem unutmamak, biz de bir gün oraya gideceğimizi bilmek, onların öğretilerine kulak vermek. Onları takip eden, dediğimiz gibi, Bursa'mız bu yönden çok şükür elhamdülillah çok zengin bir şehir. Üstünde evliya mı çoktur, altında mı evliya çoktur diye hatta böyle sohbetler arasında, muhabbetler arasında konuşulur. Yani hakka yürüyen veli kulları da Bursa'da çoktur ve ömürlerini, vazifelerini tamamlayarak ahirete göç etmiş. O dönemde bile, Osmanlı döneminde yaşayan veliler döneminde de bu sözler, kelamlar edilmiştir. Yani işte Abdal Mehmet Hazretleri, Abdal Murat Hazretleri, Üftade Hazretleri, bunları ziyarete gittiğimiz zaman Emir Sultan Hazretlerine diyorlar ki Bursa'nın üstü de zengin elhamdülillah, altı da zengin. Manevi yönden, zenginlikten bahsediyoruz tabii ki. Evet, Allah bizleri de onların güzel yollarından, istikametlerinden istifade edenlerden eylesin. İçinde bulunduğumuz Hicri yılbaşı olarak efendim bugün 7. günü Muharrem ayının 7'si ve önemli günlerdeyiz, çok güzel günlerdeyiz. Tabii bu güzel günlerin kıymetini bilmek, bu güzel günlerde ibadet ve taatlerimize biraz daha yoğunlaşmak, Rabbimize niyazda bulunmak, tövbe ve istiğfarlarımızı çoğaltmak, zikirlerimizi artırmak, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, La havle kuvvete illa billah gibi herkesin dilinin döndüğü kadar bu anmaları, hatırlamaları, hatırda tutmaları yapmamız bizim için çok önemlidir. İbn Abbas radıyallahu anh hazretlerinden Muharrem'in 10. gecesine 10 gece diye anlatılan Kur'an'da da geçen efendim ve leyletin aşrin gibi ifade bulan 10 gece, yani Muharrem ayının 10. hepimizin bildiği gibi Aşure tatlısını,
gıdasını, yemeğini ikram edilen, yapılan dualarla, zikirlerle karılarak, bir araya getirilerek birçok gıdanın ikram edildiği bu güzel özel günler. Tabii bu günlerde yapılacak güzel ibadetler ve taatler, Peygamber Efendimiz Ramazan'dan sonra en fazla orucunu tuttuğu bu günler. Yani nafile oruç tutulacaksa bugünlerde sağlıklı olanlar için söylüyoruz tabii ki oruç ibadeti yapılabilir. Efendim kaza namazlarını artırabiliriz. Hayır ve hasanatlarımızı artırabiliriz. Ali İmran suresi 17. ayeti kerimede seher vaktinde Allah'tan bağışlanma dileyenler buyurarak seher vaktine dikkat çeken Rabbimizin bu emrine uyarak seher vakitlerini ihya etmeler, seherlerde tövbe ve istiğfar etmeler, seherlerde gözyaşı dökmeler, taleplerimizi ve isteklerimizi, meşru dairedeki niyazlarımızı seher vaktinde yapmalar inşallah çok güzel olacaktır, faydalı olacaktır. Büyüklerin tavsiyeleri böyle. Cenab-ı Hak seher vaktinde kapıları açıyor. Seher vaktindeki teheccüd namazı Peygamber Efendimizin sürekli kıldığı bir namaz, biliyorsunuz. Hani Alak suresinde secde et ve yaklaş ayeti kerimesine istinaden Peygamber Efendimiz farz namazlarından sonra, yani sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından sonra çok muteber ettiği seher vaktinde kıldığı teheccüd namazına dikkat ediyor. Efendimizin muhterem hanımlarından, annelerimizden duyduklarımız da böyle. Efendimiz gece namazına kalkar, ailesiyle beraber zaman zaman yalnız gece namazlarını kılar, secdede gözyaşları dökerdi diyor. Bunu hep biliyoruz, her zaman duyuyoruz ve okuyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Gece seherde kalkana hulle biçerler, dilli dillerince bütün mevcudat tesbihe başlar diyor ya eserlerde, ilahilerimizde de ve bize de tavsiyesi vardır. Tabii tavsiyedir bu sadece. Farz olan bir ibadet değildir ama çok kuvvetli bir ibadettir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. İnşallah yapabilen kardeşlerimize, dostlarımıza ne mutlu diyelim.

Evet, hicreti anlatan bir ilahimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ay doğdu üzerimize. Veda tepelerinden yıllar önce okumuştum. Şimdi arşivi karıştırırken karşıma çıktı. Hep beraber dinliyoruz. Hicret de Peygamberimizi Medine'de karşılayan Müslümanların okuduğu bir ilahidir. Tarihi çok eskidir. 800 yıl geriye gidiyor.

Evet. Evet, ay doğdu. Üzerimize veda tepelerinden diyor. Kim söylüyor bu ilahiyi? Medine-i Münevvere'de Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den, çok sevdiği Mekke'den Medine'ye hicret etme zorunluluğuna erince çok üzüldü tabii Peygamber Efendimiz. Ey Mekke, eğer göçe zorlanmasaydım asla seni terk etmezdim dedi. Yıl kaç? 622. Şimdi kaçtayız? 1448 hicri yıldan bahsediyorum. 1448. Yani 826 sene önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu günlerde Medine-i Münevvere'ye hicret etti Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ile. Nedve Tepesi'nde Medine'ye umreye gidenler çok iyi bilirler. Ziyaretlerde efendim hocalarımız, kardeşlerimiz o mekanı da mutlaka tanıtıyorlar, gösteriyorlardır. Çoluk çocuk herkes toplandılar. Peygamber Efendimizin geleceği haberini alınca bu ilahiyle, az önce okuduğumuz ilahi ile talal ve duraleyna min seniyyatil veda, ay doğdu üzerimize veda tepelerinden, yani Resulullah Efendimiz geliyor artık, bizim yanımıza geliyor. Efendimiz'i göreceğiz, peygamberimizle beraber olacağız, onunla hemhal olacağız, onun sohbetlerini dinleyeceğiz, ne mutlu bize diyerek sevinç gösterilerinde bulundular. 622 yılında, hicri yılında efendim işte bugünlerde biz de ne yapıyoruz? Peygamber Efendimiz'i hem hicretini anıyoruz hem de hicretin gereklerini anlıyoruz. Ensar ve muhaciri öğreniyoruz. Kardeşlik duygularını öğreniyoruz. Mekke'den Medine'ye göç eden kardeşlerimizi, bağrına basanların o duygu ve düşüncelerini öğreniyoruz. İnşallah Rabbim bu duygu ve düşünce içerisinde hepimizi meşgul eylesin. Evet, Muharrem ayı, hicri ay. Tabii onu aşure demek, aşara, on demek Arapça. Oradan aşure, aşure ismi kalmış. Dolayısıyla bugünlerde evlerimize yaptığımız harcamalar, bakın tavsiyeler hep bereketlenir yıl boyunca diyor. İnsan evine, çoluğuna, çocuğuna, ailesine, annesine, babasına, kardeşlerine yapabildiği kadar hayır ve sanat, ikram, hediye. Hayır ve sanat tabii ki başka, ama evine aldığımız, evimize aldığımız gıda maddeleri bereketlendirecektir inşallah. Rabbim bu güzel günlerin kıymetini, kadrini bilenlerden eylesin. Evet, Muharrem ayında yapılabilecek güzel ibadet ve taatlerden Peygamber Efendimiz'e bol bol salavat-ı şerifeler getirmek, efendim Peygamber Efendimiz'i anmak, üsve-i hasene olan o yüksek ahlak sahibi, bizim öğrenebileceğimiz, örnek alabileceğimiz en önemli şahsiyet Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmek, ona benzeyebilmeye çalışmak. İnsan sevdiğinin doğrultusunda hareket eder değil mi? İnsan bir sevdiği arkadaşını, kardeşini, ihvanını, eşini, ailesini kırmak ister mi? Kırmak istemez. Üzmek ister mi? Elbette istemez. Zaman zaman ufak tefek kusurlar olur mu? Elbette olur. Ama tolere etmek, kapatmak ve yine o güzelliklerden birbirimize hakkı ve tavsiye etmeyi amaçlamaktır. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, anmak. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Rad suresinin 28. ayeti kerimesinde bu mesela zikir anlatıldığı zaman çok çok
dile getirilen bir ayet-i kerimedir. Ne diyor Rabbimiz? Biliniz ki ey kullarım, bize diyor. Ey kullarım, biliniz ki size bir şey söyleyeceğim. Kalbiniz nasıl mutmain olur, tatmin olur, sükunete erer, sekinete erer, huzura erer, mutluluğa erer? Kalplerdeki sıkıntı nasıl gider? Dertler, problemler nasıl çözülür? Manevi rahatsızlıklardan bahsediyoruz. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, Allah'la beraber olduğunu bilmekle, Allah'ı hatırda tutmakla, Cenab-ı Hakk'ı tefekkür etmekle kalbiniz mutmain olur diyor. Bak düşünelim, öyle böyle sıkıntılı anlarımız, böyle dertli olduğumuz anlarda Allah'ım, iyi Rabbim, sana açtım ellerimi, sadece ellerimi mi, gönlümü de sana açtım, kalbimi de sana açtım, senden bekliyorum, senden istiyorum diyerek Rabbimiz ile niyazda bulunmak, ondan istemek, kalbimizden dillendirmek, dile getirmek, tefekkür etmek, ilahi azameti, ilahi kudretini düşünmek ve kendimizin de bu içinde bulunduğumuz sıkıntıları elbette bir gün unutacağımızı, bırakacağımızı, başımıza gelen musibetlerin elbette geçici olduğunu bilmek, ona göre hayatımızı şekillendirmek insanı mutlu edecektir diyor. Rahatsızlıklar ayrı, bedensel hastalıklarımız için Allah doktorlarımıza güç kuvvet versin. Hastanelerimize gidiyoruz, tedavilerimiz oluyoruz. Onlar ayrı bir mesele. Onları zaten biliyoruz ve anlatıyoruz. Dikkat ediyoruz. Bakın üstadlarımız da böyle söylüyorlar. Doktora gideceksin. Ondan sonra Allah'tan da manevi yönden şifa isteyeceksin. Allah'tan talep edeceksin. Şifayı veren Hazreti Allah, onu bileceksin diyor. İnşallah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine böyle sahabe ikram büyüklerimiz ile sohbet ederken Ramazan orucu dışında en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bu ifadeyi buyurmuştur. Bakın, başta da söylediğimiz gibi Ramazan farz olan oruçtan sonra farz olmayan bir oruç. Kaza oruçları hariç, kazamız varsa o başka bir şey. Ama kazam yok. Ramazan da bitti. Çok sevaplı olan bir oruç niyetine girdim. İşte en güzel yapabileceğimiz ay bu ay. Daha 23 günümüz var. Bu ayda tutulan oruçlar çok faziletlidir diyor. Peygamber Efendimiz devam ediyor sahabeye. Ey kardeşlerim, farzların dışında da en faziletli namaz, şimdi 5 vakit namazı farz dedik hepimize, kılmak. Namaz dinin direği, kılmak kulluk gereği. İslam'ın 5 şartına bağlar mümin yüreği diyor ya şair. Bizi dine bağlayan, İslam'a bağlayan, ihlas ve ibadete bağlayan, Allah ile aramızda köprü kuran namazdır. Namaz dinin direğidir diyor. Namazlarımızı inşallah hepimiz, kendimize de söylüyoruz, vaktinde kılmaya çalışalım. İhmal etmeden, çünkü nefis ve şeytan hepimizin paçasından tutup biraz sonra yaparsın, az sonra yaparsın diyerek bizi dünyevi işlerin içerisine atarak ne yapıyor? Oyalıyor. Oyalıyor. Sonra da pişmanlık yaşatıyor. Evet, farz namazlardan sonra kılmak isteyenler için diyor. Bak, farz değil. Dikkat edelim. En faziletli namaz gece kılınan namazdır diyor. Teheccüd namazı. Evet. İnşallah Rabbim kılanlardan eylesin.
Zaten bunun tadını erenler ne yapıyorlar? Bırakmıyorlar, teheccüd namazlarında kılıyorlar. Şimdi mübarek ve mukaddes topraklara özlem var içimizde hepimizin. Yeni yaptığımız bir ilahimiz var, Hicran diyor. Kervana sesleniyor, kafileye. O zaman kervanlar gidiyordu ya. Bu giden kervana beni de katıverin demiş. Yeni okuduğumuz ilahilerden bir tanesi. Geçen hafta ilk defa yayınlamıştık. Şimdi bu programda tekrar size dinletiyorum, armağan ediyorum. Mübarek yola gitmek isteyen kardeşlerimizin dilinden dökülmüş gibi ifade edelim inşallah.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
1: Evet, şu giden kervana katın. Hangi kervana? İşte mübarek ve mukaddes topraklara, umre programına gidecek olanlara bizi de katın diye bir niyaz ve yakarışta bulunmuş oluyoruz. Evet, Temmuz ayında Radyo Nida güvencesiyle İsmet Gödel hocamız nezaretinde, Mesut Biçim kardeşimin ilahileriyle, Mahmut Kılıç hocamızın da dahil olabileceği bazı gruplarda efendim pozisyona göre, duruma göre size hizmet etmenin mutluluğu içerisinde kıymetli kardeşlerimiz, bu giden kervana siz de katılmak isterseniz eğer, radyomuzu ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz. Kayıtlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Cenab-ı Hak arzu eden kardeşlerimize veya bilmeyen, anlamayan, tatmamış, o heyecanı daha yaşayamamış kardeşlerimiz de olabilir içimizde. Onlara da inşallah en yakın zamanda bu dünyada alabileceğimiz en güzel lezzetlerden birisidir. Bakın, manevi olarak söylüyorum. Nereden bunu söylüyorsunuz? Cenab-ı Hak bize de tabii gidip gelmeyi nasip etti, ediyor. Çok şükürler olsun. Her gidiş gelişimizde kardeşlerimizin söylediği bir söz var. Daha önce niye gelmedim? Keşke daha önce gelseydim. Biz söylemiyoruz bunu. Bunu gelen kardeşlerimiz çok iyi idrak ediyorlar. Ve veya hiçbir şey bilmiyorsak, umreye gidip gelen, hacca giden yakınlarımıza gittiğimiz zaman bir soru verin bakalım, onlar neler söyleyecekler. Biz bunları anlatırken sizin bu manevi lezzetten, feyizden bereketlenmenizi ve daha güzel bir şekilde dini dünyamızı aydınlatmamızı, lezzetli bir şekilde ibadet yapmamızı sağlayacak vesileler bunlar. Düşünsenize, Kabe-i Muazzama'ya karşı duruyorsunuz, ibadet yapıyorsunuz, oturuyorsunuz ibadet, bakıyorsunuz ibadet, tavaf ediyorsunuz ibadet, namaz kılıyorsunuz ibadet. Namaz kılana 100 rahmet iniyor diyor, 60'ı namaz kılana, efendim 60'ı tavaf edene, efendim 40'ı namaz kılana, 20'si de oturup seyredene. Yani dağılıyor ibadet, oturup seyretmek bile 120 rahmetin dağıldığını görüyoruz. Nasıl dağılıyor? Hissediyorsunuz yani bir şey. Mesela yağmurda insan, yağmurda şemsiyesiz yakalandınız. Yağmurda olmayan, arabanın içerisinde evde olan insanla sokakta yürüyen bir insan bir oluyor mu? Islanıyor değil mi? Mutlaka. Yani elbisesi ıslanıyor, üstü başı ıslanıyor. Bu yağmuru hissediyorsunuz. İşte şu anda anlattıklarımız orada olanlarla aynı bunun gibi mesafe. Aynı mesafede. Aynı duyguda. O yağmurdan ıslanmış oluyorsunuz manevi feyizden ve bereketten. Ve bunun lezzeti de el halü la yurafu bil kal diyor büyüklerimiz. Hal, yaşadığın hal kal ile, söz ile anlatılmaz. Mesela nasıl, ne yaşadın anlat. Anlatamam ki diyor. Söyleyemem ben sana. Mesela mutlu olmuş birisi, mutluluğu anlat bana, nasıl? Nasıl mutlu oldun? Yaşa şöyleydi, böyleydi. Ama yaşayan biliyor o mutluluğu. Onu yaşayan biliyor. Acılar da öyle, kederler de öyle. Ya sen işte bilemezsin o insanın neler çektiğini, ne çileler çektiğini. Allah vermesin, başına gelince insan anlıyor iyiliği ve kötülüğü. Mübarek yolculuk da böyle. Evet, Şehrullah dedik, Allah'ın ayı, Muharrem ayına Şehrullah adı verilir. Bilhassa işte 10. günü diye tabir edilen herhalde Perşembe günü onu oluyor. bugünlerden artık itibaren başladı aşureler kaynamaya ufak ufak. O gün oruç tutmanın fazileti ve bereketini Peygamber Efendimiz ifade ediyor. O dönemde yaşayan insanlar, Yahudiler diyorlar ki bugün biz de oruç tutuyoruz zaten. Yani Hazreti Musa'nın Firavun'un şerrinden kurtulduğu gündür Peygamber Efendimiz'in. Onların Hazreti Musa Aleyhisselam'ı kastederek bizim Peygamberimiz Hazreti Musa Firavun'un şerrinden Muharrem'in 10. günü kurtuldu. Biz de buna istinaden mutluluğumuzu ifade etmek için o gün biz de zaten oruç tutuyoruz diyorlar duyunca. Efendimiz ne buyuruyor? Biz diyor Hazreti Musa'ya sizden daha yakınız. O bizim peygamberlerimizden. Biz iman etmişiz peygamberlere de. Kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe. Öyleyse diyor ki Peygamber Efendimiz siz o günün önüne veya arkasına bir gün daha ilave edin. Neden onlara benzemeyelim diye. Yani 10. günü ise 9-10 yap veya 10-11 yap. Ya ben çok seviyorum oruç tutmayı. Olur 9-10-11 yap. Ben daha çok seviyorum. 8-9-10-11-12 yap. Ben daha fazla seviyorum. Sevdiğin kadar yapabilirsin. Tutabilirsin. Sağlığın el veriyor ise. Evet, Peygamber Efendimizin tavsiyesinde böyle bir şey var. Onlara, Hristiyanlara, yabancılara benzemeyelim diye böyle bir tavsiye var. Şöyle biraz mesela bu lafı, kelamı ben size yaptıktan sonra Yahudilere ve Hristiyanlara başka şeylerde benzememeye de dikkat çekmemiz hoş olur diye düşünüyorum. Nerede? Örf, adetlerimizde, geleneklerimizde, göreneklerimizde, giyim ve kuşamlarımızda da Peygamber Efendimizin emrettiği şeylere benzemeye çalışmak bizim için çok iyi olacaktır. Evet, neden sonra? Çünkü pişmanlık var. Ah, neden böyle oldu diyeceğiz hepimiz. Onu dememek için şimdi fırsat elde. Buna dikkat edersek çok güzel olur tabi. Peygamber Efendimiz ibadette bile bu dikkati çekiyorsa, oruç tutuyorsun bak sonuç itibariyle, aman onlara benzemeyelim. Ama bunun arkası var işte. Bunu tefekkür etmemiz lazım. Kıymetli dinleyicilerimiz, benzeme noktasında men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum aklıma geldi şimdi. Kim bir kavme benzerse Allah korusun onlara benzeye benzeye onlardan olur tehlikesi de var. Düşünceler, duygular değişmeye başlıyor. Çünkü neyle hemhal olursan, neye görürsen o alışkanlık yapıyor insanda. Ekranda gördüğümüz, televizyonda gördüğümüz, sokakta gördüğümüz genç yavrularımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız, torunlarımız onları göre göre normalleştirmeye başlıyor. Amaç da bu zaten. Normal hale getirip istedikleri gibi evirip çevirmek. Dertleri bu maalesef. Evet. Muharrem ayında oruç. Muharrem ayında sadaka, Muharrem ayında hayır ve hasenat. 1448 Hicri yıldayız. Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç ettiler, intikal ettiler. 10 sene daha yaşadı Efendimiz. Medine'de 10 yıl yaşadı ve Rabbimize kavuştu. Allah şefaatine nail eylesin inşallah. Bizleri de onların yolundan ayırmasın. Onların güzel yolundan ayırmasın. Tabii İslam tarihi kitaplarında bakıyoruz. Muharrem ayında cereyan eden, tecelli eden çok önemli günler var. Vaktimiz olursa onlara da böyle ufak ufak değiniriz. Zaten İsmet hocamız sohbet ve vaazlarında çok değiniyor ama benim tabii anlatım tarzım İsmet hocamız gibi değil. O ilim, irfan sahibi bir büyüğümüz, üstadımız. Biz tasavvufi alanda, musiki alanda çalışmalarımızı neticesinde tasavvuf dünyasının büyüklerinin ilahilerini okumaya çalışıyoruz. Albümlerimizde, konserlerimizde, organizasyonlarımızda inşallah güzel sürprizlerle, güzel organizasyonlarla radyomuzun bünyesinde sizlerle buluşmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yoğun bir yaz sezonunda sesimden de anlaşıldığı üzere yoğun bir tempoda programlarımız devam ediyor. Eserler okuyoruz, efendim marşlar okuyoruz. Gerginlik oluyor ama işimiz gereği tabii bu. Bunu yapmamız gerekiyor. 40 yıldan beri ilahilerle haşır neşiriz. Allah da ömrümüzü verdiği müddetçe kıymetli dostlarımızın huzurunda, sizlerin huzurunuzda bunları icra etmeye devam edeceğiz. Hazreti Adem'in tövbesi bugün de kabul oldu. Yani 10 Muharrem tevbe ve istiğfar etmede çok önemli. Anlattık ya. Hazreti Nuh aleyhisselam tufandan Muharrem ayının bugünlerinde Cudi Dağı'na selametle dağı oturdu. Nuh aleyhisselamın 950 senelik bir ömrü var. Çilelerle dolu bir ömür. Sabır ve sebat, sabretmeyi öğreniyoruz. Peygamberler de bile değil mi ne çileler çekmişler. Biz ufacık bir şeyde feryat figan ediyoruz. Aman ya Rabbi. Bu feryat ve figanlarımızı azaltarak Rabbimize inşallah niyazda bulunalım. Ondan başka bize yardım edecek hiçbir şey yok. İbrahim aleyhisselamın ateşten kurtulduğu gün, Urfa'ya gidenler değil mi bilirler, 89 yılında Urfa ziyaretimiz olmuştu. Oradan da mukaddes topraklara yolculuğumuzda kafilemizle birlikte Urfa'da bir gece konaklamıştık. 89 nere, 2026 nere, kaç yıl geçmiş, 37 sene. Şimdi Urfa'yı anlatıyorlar da müthiş. Urfa'da Halil İbrahim Camisi'ydi herhalde. O sabah namazından sonraki zikirler, sohbetler, muhabbetler tadı damağımda kaldı gerçekten. Urfa bizde ayrı bir yer etti. O dönemlerde tabii 35 sene önceyi anlatıyorum. Buralarda böyle bir camilerde uygulama yoktu. Orada gittiğimiz zaman halkayı zikir kurmuşlar. Allah Allah. Nasıl zikir coşku. Allah'ı anmak, zikretmek. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı o balıklı göl. Orayı ziyaret ettik. Evet, işte Muharrem ayın onu Cenab-ı Hakk'a teslim olan bir peygamberin o ateşin ne hale gelmesi değil mi? Demek ki sabredince ateşler bile gül bahçesine dönüşüyor. Allah Allah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, bir eser daha, Can Medine. Bu da yeni eserlerimizden kıymetli dostlarımız. Size böyle yeni yeni ilahiler ama tabii bir aydır seslendiriyoruz. Bunu az önceki kervanı ikinciye yayınladım. Hem böyle gönlümüze biraz su serpilsin, serinlesin.

Evet kıymetli dostlarımız, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah Perşembe günü tekrar sizlerle görüşmek ümidiyle Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Kaldığımız yerden devam ederiz. Perşembe Allah izin verirse Muharrem'in 10. günü hem Kerbela ilahilerini okuyacağım size kendi sesimden canlı canlı, hem de yine Muharrem ayının faziletinden ve bereketinden hep beraber faydalanmış oluruz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kıymetli dostlarımız, bize dinleyen, mesaj gönderen kardeşlerimize de çok teşekkür ederim. Kemalpaşa'dan, Mudanya'dan ve Armutlu'dan mesaj gönderen dostlar. Allah razı olsun hepinizden.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımız.

0: Ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ya. Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler meliki. Sen yüceler yücesi. Alemlerin sahibi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073, 0540 224 1073.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince...

0: Pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim. Bizi alıp götür.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme ente selam ve minke selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073. Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayın.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1070.
5: Bursa ve çevresi için ikinci

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri

0: Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümüyle hamdolsun beraberiz. İnşallah biz ayrılan süre içerisinde yine unutula gelmiş bir mevzuyu hatırlatmaya çalışacağız. Fıtrattan bahsetmeye çalışacağız bugün. Hem size hem bize kolay gelsin. Bundan yıllar önce kargayla bir kekliğin hikayesini okumuştum bir eserde. Tam da içinde bulunduğumuz şu asrı anlatıyor. Efendim, hikaye bu ya. Zamanın birinde ormanın derinliklerinde yaşayan bir karga varmış. Karga bir gün ormanın kenarındaki tarlada gezinen bir kekliği görmüş. Kekliğin o kadar zarif, o kadar güzel, o kadar ahenkli bir yürüyüşü varmış ki salına salına karga hayranlıkla onu izlemeye kalmış. Kendi kendine demiş ki, bu ne kadar güzel yürüyor. Ya ben neden böyle sıradan bir sağa bir sola yürüyorum ki? Artık demiş, ben de tıpkı şu keklik gibi zarif ve salınarak yürüyeceğim. Karga başlamış o kekliği taklit etmeye. İşini gücünü bırakmış onu izliyor. Adımlarını onun gibi atmaya başlıyor. Boynunu onun gibi şöyle sağa sola kıvırmaya çalışıyor. Neyse, hikaye bu ya. Günler, haftalar geçmiş. Karga sürekli kendini zorluyor bu arada. Kendi yapısına, kendi iskeletine, yaratılışına tamamen aykırı olan o yürüyüşü öğrenmek için hala ecel terleri döküyor. Aylar geçmiş. Karga ne kadar çabalarsa çabalasın o keklik gibi salına salına yürüyemeyeceğini acı da olsa anlamış. Çünkü o bir karga. Kanat yapısı, bacak yapısı, kasları ona göre yaratılmış. Büyük bir hayal kırıklığı içinde pes etmiş. Tamam demiş ya, vazgeçtim. Vazgeçmiş vazgeçmesine de devamı istediği gibi olmamış. Eski halime döneyim bari demiş. Kendi karga yürüyüşümle yürürüm, yuvama uçarım. Fakat adımını tam atacakken bir de ne fark etsin? Karga keklik gibi yürümeye çalışırken kendi yürüyüşünü de unutmamış mı? Ya, kendi fıtratını reddedip başkası olmaya çalışan karga sonunda ne keklik olabilmiş ne de karga kalabilmiş. Geriye sadece nasıl yürüyeceğini bilmeyen, sendeleyen, komik ve acınası duruma düşen bir kuş kalmış. Kendi aslımızı, yaratılış gayemizi, Allahu Teala'nın yarattığı o biyolojik ve ruhsal donanımımızı beğenmeyip başka kimliklere, maskeler takıp başkası gibi olmaya, o karga gibi kekliğe özenmeye çalıştığımızda elimizde kalacak olan tek şey kendimize olan yabancılaşmamız. Bizi yaratan, yaşatan, öldürecek ve yeniden diriltecek olan Allahu Teala'nın bize verdiklerini hatırlamamız gerekiyor. Allah'ın yarattığı her şey en güzelidir. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere. Ama insanlık tarih boyunca Allah Teala neyi yapmayın diye emir buyursa veya yapın dese çoğu zaman tam tersini yapmaya çalışmış ve aciz aklıyla hayır bence böyle değil deme cüretini göstermiştir. Bir örnekle başlayalım programımıza. Evinize son model, son derece karışık ve pahalı bir elektronik cihaz aldığınızı düşünün. Kutusunu açtığınızda içinden kalınca bir kullanma kılavuzu çıkıyor, değil mi? Yani o cihazı üreten mühendisler, o firma, cihazın hangi voltajda çalışacağını, hangi sıcaklıklarda zarar göreceğini, nasıl kullanılması gerektiğini, efendim hangi düğmeye bastığınızda ne cevabı alacağınızı şunu bunu o kılavuza yazmışlar. Yani siz, ya ben bu kuralları tanımıyorum, ben bu cihazı istediğim şekilde kullanırım, istediğim düğmelere basarım, kendi şartlarım neyse kurallarım bunlardır derseniz, o son denilen teknoloji harikası, o kadar para verdiğiniz cihaz kısa sürede çöp olur veya bozulur, işlevini yitirir.
biz insanlar da kainatta sahipsiz değiliz. Rabbimiz Celle Celaluhu her bir varlığı, cinleri de, insanları da, melekleri de, şeytanları da, efendim hayvanları da, bitkileri de belli bir fıtrat, yani yaratılış özü, bir kullanma kılavuzuyla var etti. Öyle ki bir aslan düşünün. Aslanın işi gücü avlanmak ve et yemek, değil mi? Aslan otla beslenmiyor. Şimdi geçen aylarda bir belgeselde izlemiştim, tüylerim diken diken oldu. Aslan da kötü kolesterol dediğimiz bizim damarlarımızı tıkayan mevzu yok. Bilim insanları bunu keşfetmişler, araştırmalar bir de bakmışlar ki mideleri, pankreası, bizde de var olan birçok mekanizma farklı işliyor. Yani mide salgısı bizden çok daha farklı ve damarların tıkanmaması için özel bir enzim üretiyor. Dolayısıyla her gün kilolarca et yiyebiliyor ama damar tıkanması yok. Çünkü onun fıtratı öyle. Ama bir inek için durum böyle değil. O otla beslenir ve biz insanlar, ya aslan çatır çutur etleri yiyor, ben de her gün et yerim dediğinizde damarlarınızı büyük ihtimal tıkayabilir, yani o kötü kolesterolle karşı karşıya kalabilirsiniz. Arkadaşlar, her şeyin bir kuralı var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ya en uygun şekilde, en güzel şekilde, en dengeli şekilde yaratıldı. Birazdan konuşacağız neleri mahvettik. Kadın ve erkek yaratıldı. Ama birileri kadın ve erkeğin dışında neleri üretmeye, neleri bozmaya çalıştı? Aile, yuva kurmak değil mi? Fıtrattan geldi ama ne hale getirilmeye çalışıldı? Gece gündüz bir fıtrattır arkadaşlar. Suya özlemimiz, susuz yaşayamıyor olmamız, uyumadan yaşayamıyor olmamız bizim fıtratımızdır. Bir denge vardır. Bakın gece gündüz dedik. Geceleri dinlenmek içindir. Eğer bir yerde görevli değilseniz, mecburen durmanız gerekmiyorsa gecenin o saatinde mutlaka belli saatlerde uyumak zorundasınız. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda gece uyumayanların sabahlara kadar eğlence, televizyon, her neyse kendi keyfi uygulamaları yüzünden daha büyük hastalıklar yaşadığını ortaya koymuş. Bakın fıtrat sadece birkaç örnek. Tohumlarla oynadık. Daha çok kazanmak için yiyeceklerin DNA'larıyla, genleriyle oynadık. Daha çok insan ölsün, bombalar patlatılsın diye gökyüzünü mahvettik. Ürettiğimiz gazların sonrasında ozon tabakasını deldik. Toprağı mahvettik, denizleri kirlettik. Çünkü fıtrata, Allah Teala'nın yarattığı düzene isyan ettik maalesef. Halbuki her şeyi bir ölçüye göre yarattığını buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bu bir bilimsel gerçek aynı zamanda. Yani Kur'an tabiri zaten bilimin menbaı. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? İnsan bu ölçüye ne zaman müdahale etmeye, kendi fıtratıyla, şu kainatın kullanım kılavuzuyla oynamaya başladığında düzen de bozuldu, hastalıklar, bunalımlar, intiharlar, felaketler baş gösterdi. Kardeşler, o bahsettiğimiz muazzam dengeyi anlamak için şöyle bir doğaya bakabiliriz. Bilimsel gerçekliklerle beraber doğadaki her canlı hayatta kalması ve kainattaki bulundukları yerdeki görevlerini yerine getirmeleri için özel yaratıldılar ve birçok donanımları var. Öyle ki hatırlarsanız tavukları katletmişlerdi, bir kuş gribi vardı, sonra akrepler, örümcekler çıktı. Ardından başka bir hayvan katledildi, çok su içiyor diye, sonra başka bir zararlı ortaya çıktı. Ama Allah Teala belli bir dengeyle yaratmıştı. Sizin bizim beğenmediğimiz, iğrendiğimiz, şunun tipine bak, bunun ne faydası var ki dediğimiz bir canlı, birçok bizim için zararlı olanı belki etkisiz hale getirdiği gibi bize de faydası oluyor. Karınca ayrı, fil ayrı, gözümüzde göremediğimiz hücreler ayrı. Fıtrat sadece bizim midemizle, damarlarımızla ilgili bir
kavram değil, ruhumuzun da, duygularımızın da ve insani ilişkilerimizin, yani eşimiz, çocuğumuz, komşumuz, akrabalarımız, toplumla da ilgili. Bunları da maalesef değiştiriyoruz. Mesela bugün onlardan bir tanesi. Bizim fıtratımızda karşıdaki insan bir acı çektiğinde, sıkıntı yaşadığında, ağladığında üzülmek vardır. Veya sevindiğinde, mutlu olduğunda da sevinmek vardır. Biz böyleyiz. Böyleydik. Allah Teala empati kurmamızı istiyor. Başkasının acısına ortak olmayı emrediyor. Ve beynimizi ona göre işlemiş. Nöronlarımız karşımızdaki insanın hal, hareket ve duygularına göre şekilleniyor. Biz de onu kendi duygularımızla anlıyoruz. Peki günümüzde ne oldu? Modern hayat sözde bize neyi öğretti biliyor musunuz? Önce sen, sadece sen kendini düşün. Başkalarını önemseme. Yarış atı gibi onu geçmeye çalış, bundan daha fazla izlenmeye çalış, daha fazla para kazan vesaire. Yani başkalarını ezerek, mahvederek yükselmeyi bugün bir başarı modeli olarak bizim önümüze koyuyorlar. Yani insan kendi yaratılışındaki o merhameti, kendini başkasının yerine koyma kodlarını silip yerine bencilliği, hırsı, kibri koymaya çalışıyor. Peki ne oluyor? Bir damarın tıkanması gibi toplum damarlarımızda tıkanıyor. Şöyle dünyanın en gelişmiş ülkelerine, yani gayri safi milli hasılası denilen maddi orana baktığınız zaman İsveç, Kanada, Finlandiya gibi refah seviyesi çok iyi olan ülkelerde intihar ve bunalım vakalarının dünyanın ilk sıralarında olduğunu şaşırarak görüyorsunuz. Çünkü bir sarmaşığın telleri sarması gibi toplumları saran bir yalnızlık var. Geçmeyen kalp kırıklıkları var. Tahammülsüzlük var. Bir buhran var. Bu şu anlama geliyor. Ruhsal fıtratımızla o kadar çok savaşıyoruz ki. Sevmeye, paylaşmaya programlanan bir kalbe sadece tüketmeyi, yarışmayı, hırsı, kibri eğer dayatırsanız artık o kalp tekler. Ve insani ilişkiler bozulur, boşanmalar artar, dostluklar çıkar ilişkilerine döner. İnsan ne kadar zengin olsa da azıcık da olsa bir mutluluk bulamaz. Çünkü fabrika ayarlarından uzaklaşmış, Allah'ın yarattığını değiştirmeye çalışmıştır. İşte bunun faturası budur. Az önce bir cümleyle söylemiştim. Bedenimizde de ki emanettir biliyorsunuz, sınırlar artık zorlanıyor ve erkeğin, kadının fıtratları değiştirilmeye çalışılıyor. O kadar hassas ki bu dengeler. Yapılan en ufak bilinçli bir müdahale, bir tesbihin tanesinin kopmasıyla diğerlerinin çatır çutur yere düşmesi gibidir. Yani zincirleme bir etki gösterir. Yani Allah Teala akıl vermiş, bunca teknolojiyi, tıp, gelişmiş onca şey var insanların, hayvanların yararına ama bir dal çıkmış hücrelerle oynayarak, DNA'la oynayarak, hormonları ters düz ederek erkek veya kadını değiştirmeye çalışmış. Bu bir tesadüf mü sizce? Hayır, kadının da erkeğin de yaratılışı en güzel şekildedir. Bir ahenk vardır ortada. Dolayısıyla şimdi keyfi olarak doğuştan gelen o yaratılışı değiştirmek, bunu reddetmek, aynı zamanda insanın kendi fıtratıyla yine savaşa girmesi olur. Efendim bıçak altına yatarak, bir de onca para vererek, onca acılar çekerek, yapay hormonlar alarak, dış görünüşünü sözde istediği veya birilerinin istediği şekle getirmek her şeyi bitirmiyor. Evet, hücrelerin çekirdeğindeki o derin yaratılış imzası silinmiyor. Sadece bir süre üstü kapanıyor. Ama toprağın altına girdikten sonra her şey anlaşılıyor. Bugün hem dünyada, maalesef ülkemizde de bir çılgınlık başını almış gidiyor bu konularla ilgili. Ta Lut aleyhisselamın kavminden şu zamana aynı zihniyet, bana göre böyleler devam ediyor. Allah Teala hidayet buyursun.
aslında o kadar hassas ki bu dengeler. Bir mermer örneği vereyim size. Efendim, sarayların ve hamamların bazı sütunları olur. Bazı şekiller verilir onlara, suyun aktığı yerlere. Ki mermere o şekli vermek de oldukça zordur. Mesela bu işin ustası bir kişiyi ele alalım. Bir mermer bulduğunda o taşı rastgele bam bum çekiç vurmuyormuş. Önce mermerin şöyle bir etrafında dönermiş. Dokunurmuş, incelermiş, yüzeyine bakarmış. Çünkü ilginç, daha yeni öğrendim bunu. Her mermerin kendine has bir damar yapısı varmış arkadaşlar. Evlerimizde kullandığımız o tezgahtaki her mermenin kendi imzası, bizim nasıl parmak izi, retinamız kendimize has öyleymiş. Öyle kafana göre şuradan vurayım, buradan vurayım dediğin zaman parça parça oluyor. Yani bir bakıma mermerin de bir fıtratı var. Şimdi o usta o eserini yapacak, meydana getirecek, o mermer damarlarının yönüne doğru bunu yapması gerekiyormuş. Kesilecekse belli bir açıya göre. Bu işi bilmeyen, usta olmayan acemi bir mermer ustası, ya ben mermerin damarıymış, duasıymış tanımam ya, ben kafamdaki şekli bu taşa zorla kabul ettireceğim derse, kafasına göre vurmaya başlarsa sonucu ne olur? Paramparça bir mermer bloğu kalır. Ortaya da öyle sarayda veya hamamda kullanılacak bir sanat eseri değil, bir enkaz, toz yığını kalır. İşte insanın bedeni ve ruhu da o mermer gibi. Bizim de içimizde yaratılıştan gelen Allahu Teala'nın nakşettiği görünmez damarlar, yani o mermer gibi düşünün, sınırlar, ölçüler vardır. Şu yaşadığımız ülkede, toplumda, şu internet atmosferinde, medyada veya ve bir türlü bitmek bilmeyen arzularımız bize bu damarlara ters yönde darbeler vurmamızı söylediğinde o mermer gibi çatırdamaya başlıyoruz. Paramparça olan o mermer gibi paramparça hayatlar, kimlik bunalımları ve geçmeyen hüznümüz o toz zerrecikleri gibi kalıyor. İster kabul ederseniz etmezseniz bilmiyorum. Acizane fikrim, çok yorgunuz arkadaşlar bu asırda. Sınırları aşmaktan, doğayı katletmekten, genlerle oynamaktan, gökyüzünü bombalarla, füzelerle dumana boğmaktan, denizleri plastiğe çevirmekten ve kendi bedenini, ruhunu bir savaş alanına çevirmekten çok yorgunuz. Düzeni bozduk, ölçüyü kaybettik. Evet, bunlar bizim bir fabrika ayarlarımızdı. Programımızın başında sizinle paylaştığımız bir ürünün kullanma kılavuzunu hiçe saymak gibiydi. Ama umutsuz da olmamak gerekiyor. Efendim, herkes böyle, insanlar böyle, siz aynısı olmamaya çalışın. Efendim, şu kişi namaz kılıyor ama şöyle hatası var. Efendim, bu kişi şöyle inançlı bir insan ama böyle hatalar yapıyor. Peki sen yapmamaya çalış. Daha iyi bir örnek olmaya çalışmaya ne dersin? Peki çözümümüz var mı? Var. Çözüm dışarıda değildir. Çözüm sentetik, yapay aromalarda değildir. Çözüm kendinizi başkalarına beğendirmek için cinsiyet değiştirmek veya ego tatmini değildir. Başkaları için yaşamak değildir. El alem için dünyaya geldiğini düşünmek değildir. Çözüm biraz durmakta, müdahale etmeden, evet teknolojiyi kullanmakta, evet bilimin ışığında hayatına devam etmekte ama bedeni tahrip etmeden, fıtrata aykırı davranmadan. Çözüm, ben kimim? Beni yaratan beni nasıl yarattı? Şu gözü, şu kulağı, şu burnu belli bir ölçüyle veren benim her şeyimi benden daha iyi biliyordur demektir. Düşünün, iki burnumuz olduğunu, üç tane gözümüz olduğunu, kulağımızın ensemizde olduğunu, ayağımızın kulağımızdan çıktığını, insan düşününce bile ne kadar garip geliyor, öyle değil mi? O yüzden hamdolsun verdiğine. Evet, düzeni bozduk ama bu fabrika ayarlarımıza dönebiliriz. Fert olarak. Toplum böyle, boş ver toplumu. Sen, ben, o, bu, kaç kişiysek biraz daha düzelmeye çalışalım. İyi insanlar olmaya çalışalım. Bu şuna benziyor.
efendim mahalleyi pislik götürüyor. Tabiri caizse sinekler, böcekler sokaklarda vızılıyor. İğrenç bir koku var çünkü herkes çöpünü evinin önüne atıyor. Toplayan kimse de yok. O toplamıyor, ben ne yapayım diyor. O toplamıyor. Kimse toplamayınca ben de toplamıyorum falan. Ve sonra ölüp gidiyoruz pisliğin içerisinde hastalıktan. Yani kendi önünü temizle. Evet, etraftakinin de kokularını duyarsın. O görüntü seni de rahatsız eder. Ama kapının önünü toparlayabildiğin kadar güzel, temiz tutarsan belki birilerinin de o temizliğe başlamasına vesile olabilirsin. Hem de biraz daha temiz hava alırsın. Gözünde o kötülükleri görmemiş olur. Mesele budur arkadaşlar. Biz şu an bu düzenin bozulduğunu tam olarak fark edemiyoruz. Doğayı mahvettik, yiyecek içecekleri mahvettik, havayı mahvettik, yiyeceklerimizi israf ediyoruz, Allah Teala'nın verdiklerini görmüyoruz, isyan ediyoruz, tüm dengeleri bozmaya çalışıyoruz. Fabrika ayarlarına dönelim. Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle buyruluyor. Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ne kadar derin bir uyarı değil mi? Yaratılışta değişme yoktur. Biz şu aciz aklımızla ama niye bu şöyle yaratıldı diyebiliyoruz. Efendim affedersiniz, pislik böceği derler. Genelde o necaseti top haline getiren bir hayvan vardır. Bir tren istasyonunda bu hayvanı gören birisi büyük bir laf ediyor. Derler ya, büyük lokmaya büyük laf konuşma yani. Ya diyor, Allah bunu niye yaratmış, ne kadar pis bir böcek ve neyle uğraşıyor yani. Hikayeye göre aradan biraz zaman geçiyor, hastalanıyor. Bilmem o hayvanın bilmem neresinden yapılan bir ilaç gerekiyor. Ondan sonra iyileşiyor, Allahu Teala acıyor bu kula. Aradan biraz zaman geçiyor. Bu sefer iyileştikten sonra yanındaki bir kişi yerde bir tane böcek görüyor, farklı bir böcek. Ya diyor, şunun bir tipine baksana derken sus sus sus sus diyor. Ben böyle bir hata işledim, edepsizlik yaptım, başıma geleni biliyorum, uzatmayayım. Aman demiş yani, sen ne yapma, boşa konuşma. Her doğan çocuk kardeşler İslam fıtratı üzere doğar. Sonra annesi, babası, etraftakiler, çevre o müdahalelerle değişir. İşin özü bedene müdahale etmeyeceğiz. Bilimi, hadi içine teknoloji, tıp, her şeyi koyalım. İnsana, hayvanlara ve yaşadığımız şu dünyaya faydalıysa destekleyeceğiz. Ama Nisa suresinin 119. ayetinde tüm konuştuklarımızın cevabı ve tespiti var. Sona sakladım. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere şeytan diyor ki şerrinden Allah'a sığınırız. Onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını yani fıtratı değiştirecekler. Ya sadece düşünün. Şeytan diyor onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Demek ki bizim en büyük imtihanlarımızdan biri kendi aslımızla, yaratılışımızla oynamaya meyletmiş olmamız. Şeytan da gelecek, sen olduğun gibi eksiksin, fıtratını boz, kadın mısın erkek ol, erkek misin kadın ol veya hiçbir şey olma. Gece yat deniyorsa yatma, helal ye deniyorsa harama meylet, aldatma diyorsa aldat, ticaret yaparken yalan söyleme diyorsa yalan söyle. Allah Teala'nın verdiği bunca toprağı mahvet. GDO'ları gen transferleriyle berbat et. Şeytanın fısıldamaları bunlar. Oysa ki biz insanı en güzel biçimde yarattık buyruluyor. Allahu Teala'dan niyaz ediyoruz. Bizi uykudan uyandırsın. Efendim ben uyumuyorum ki, şu an uyanığım, sizi dinliyorum. Ben de konuşuyorum şu an, evet.
Ben de uyumuyorum ama aslen ruhumuz uyuyor kardeşler. Birçok şeyle uyutulmuş haldeyiz. Kahkahalarla bize güldürürken altımızı oyuyorlar. Birileri cebini doldurmak için senin algılarını, algoritmaları kullanarak cebini düşünüyor. Seni düşünen yok. Arkasından koştukların fenomenler, efendim influencer dedikleri, kendi aralarında kavga ediyormuş gibi görünüp de arka kapıda sarmaş dolaş olanlar, daha neler neler. Sen onlara uyma. Allahu Teala'nın yoluna ve o yolundaki güzel örnekleri rehber edinelim. Fıtrattı mevzu. İnşallah aktardıklarımızdan bir cümle de olsa yüreklerinizde misafir olabilmiştir. Efendim, anlattığım şu konunun içindeki örneklerin, tonlamaların, her neyse, hoşunuza giden, kulağınıza iyi gelen, yüreğinize inen ne varsa hepsi Allah Teala'dandır. Ya ne kadar sıkıldım, bunaldım, şu örnek verilir miydi, şu ne kadar yanlış, bunu beğenmediğim dediğiniz her şey İbrahim soydan Erden kardeşinize aittir. Size anlatmaya çalıştığım şeyleri kendim anlamamaktan, size tavsiye ettiğim şeyleri kendim hayatımda uygulayamamaktan da Allah Teala'ya sığınırım. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bir bölümünde yine sizinle beraber olmak ümidiyle eleştiri, öneri ve yorumlarınızı Radyo Nida ile paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bir ayet,
7: bir ayet,
2: bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana faydalı

0: İnsanın eksiklik ve fazlalıkları dengeli biçimde fark edebilmesi ne saadet. Eksikleri tamamlayamasa ve fazlalıkları atamasa bile.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyorduk. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği mekanlar, zamanlar, elbiseler ve renkler. 1. Allah Resulü'nün sevdiği mekanlar. Allah Resulü'nün sevdiği mekanlardan biri Mekke'dir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye şöyle demiştir: "Sen ne güzelsin. Sen bana ne sevimlisin. Eğer kavmim beni senden çıkarmasaydı, senden başka bir yerde oturmazdım." Abdullah bin Adi bin Hamra der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi devesi üzerinde gördüm. Cezvere bölgesindeydi. Şöyle diyordu: "Allah'a yemin olsun ki, sen Allah'ın arzındaki en hayırlı yersin ve Allah'ın arzında bana en sevimli gelen topraksın. Vallahi eğer senden çıkarılmasaydım, çıkmazdım." Bu hadiste Allah Resulü'nün şehirlerin anası, harem ve emin belde olan Mekke'ye duyduğu sevginin beyanı vardır. Yine bu hadiste Mekke'nin mutlak anlamda arzın üzerindeki en hayırlı ve Allah Resulü'ne en sevimli gelen yer olduğuna dair delil vardır. Alimlerin geneli İmam Malik rahmetullah'a muhalefet ederek Mekke'nin Medine'den daha faziletli olduğuna bu hadisi delil getirmişlerdir. Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye çıkarken söylediği rivayet edilen "Allah'ım, bana en sevimli gelen beldeden beni çıkardıklarını sen biliyorsun. O halde sana en sevimli gelen beldeye beni yerleştir" sözü uydurma ve münker bir hadistir. İlim ehli bu sözün zayıflığında, münker ve uydurma olduğunda ihtilaf etmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi severdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, "Medine'ye geldik. Orada veba vardı. Ebu Bekir, Bilal ve Amir bin Füheyre bu hastalığa yakalandı. Ebu Bekir radıyallahu anh sıtmaya tutulduğunda şöyle derdi: herkes ailesinin arasında sabaha ermektedir. Halbuki ölüm ona ayakkabı bağcığından daha yakındır." Bilal radıyallahu anh sıtma biraz geçince sesini yükseltir ve şöyle derdi: "Ah, ah! Çevremde ishir ve celil otlarının olduğu Mekke'nin vadilerinden birinde acaba bir gece daha geçirebilecek miyim? Acaba bir gün Mecenne'nin sularından içebilecek miyim? Bir daha Şame ve Tufeyl dağlarını görebilecek miyim? Allah'ım, Şeybe bin Rebi'a'ya, Utbe bin Rebi'a'ya, Ümeyye bin Halef'e bizi kendi topraklarımızdan çıkarıp veba topraklarına gönderdikleri için lanet et." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabının hastalandığını görünce şöyle buyurdu: "Allah'ım, Mekke'yi sevdiğimiz gibi hatta daha iyi şekilde Medine'yi bize sevdir. Allah'ım, Sa' ve Müddün'ü bizim için mübarek kıl. Medine'yi bizim için sıhhatli kıl ve vebasını Cuhve bölgesine gönder." Ayşe radıyallahu anha dedi ki, "Medine'ye geldik. Yeryüzündeki en vebalı yer burasıydı. Buthan Vadisi'nin suyu, tadı ve rengi değişik bir şekilde akıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi kendilerine sevdirmesi için Allah'a dua etmiş, Allah da bu duaya icabet etmiştir. Allah Resulü'nün Mekke'yi sevdiğimiz gibi hatta daha iyi şekilde sözü daha fazla ve çok manasına gelmektedir. Bu söz daha önceden geçen Allah Resulü'nün Mekke'ye söylediği, "Sen Allah'ın arzındaki en hayırlı yersin ve Allah'ın arzında bana en sevimli gelen topraksın" sözüne ters değildir. Buradaki maksat ya mübalağadır
Ya da Allah Resulü, Allah Celle Celaluhu muhacirlere Mekke'de kalmayı, kendi vatanlarını terk edip Medine'de kalmayı vacip kılınca, Allah'tan ashabının gönlü en ufak bir şekilde meyletmesin diye, ashabının kalbinde Medine'ye olan sevginin çoğaltılmasını dilemiştir. Buradaki fazla sevgiden maksat, çok sevaba bina edilen sevgi değil, nefsin isteklerine uygunluk ve nefse zor gelen şeylerin def'idir. Teşvik metotları farklı farklıdır. Medine'yi bizim için sıhhatli kıl sözü ise, havasını ve suyunu sağlıklı kıl manasındadır. Sa ve müddünü bizim için mübarek kıl sözü, Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, Mekke'ye verdiğin bereketin iki katını Medine'ye ver. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, görünene göre tartılan şeylerden bu bereket hasıl olmuştur. Şöyle ki orada oturan kişiler tarafından da müşahede edildiği gibi, başka beldelerde yeterli gelmeyen bir müd Medine'de yeterli gelirdi. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, Medine'de herhangi bir dönemde bereketin hasıl olması bu duaya icabet edildiğini gösterir. Ancak bu bereketin her dönemde ve her kişi için hasıl olması gerekmez. Allah en iyisini bilendir. Vebasını Cuhve bölgesine gönder sözü. Aleyyül Kâri rahmetullahi aleyh

hareketlendirmesidir. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bir seferden döndüğünde, Medine'nin duvarlarını gördüğü anda, ona olan sevgisinden ötürü adımlarını hızlandırır, binek üzerinde ise bineği hızlandırırdı. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste Medine'nin faziletine, kişinin vatanını sevmesinin meşruiyetine ve vatanına özlem duymasına dair delalet vardır. Uhud Dağı da onun sevdiği yerlerden biriydi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü ile Hayber'e doğru yola çıktım. Ona hizmet ediyordum. Allah Resulü geri dönüş yolunda Uhud'u gördüğünde, bu bizi seven ve bizim de sevdiğimiz bir dağdır buyurdu. Allah Resulü'nün bu bizi seven ve bizim de sevdiğimiz bir dağdır sözünün hakikat üzere olduğu, bunun olmasını ve Allah'ın bazı cansız varlıklardan sevgi yaratmasını engelleyecek bir maninin bulunmadığı söylenmiştir. Yine bu sözün mecaz olduğu, buradaki maksadın köye ahalisine sor, ayetinde olduğu gibi Uhud ehli olduğu söylenmiştir. Şair der ki, kalbimi kaplayan diyarın sevgisi değil, orada oturan ahalinin sevgisidir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, tercih edilen sahih görüşe göre bu hadisin manası şudur. Uhud bizi hakikaten sever. Allah Uhud dağına diğerlerinden ayrı olarak sevme niteliği vermiştir. Allah-u Teala'nın bazı taşlar Allah korkusundan dolayı yuvarlanır buyruğu, kuru bir kütük parçasının inlemesi, çakıl taşlarının Allah'ı tesbih etmesi, bir taşın Musa aleyhisselamın elbiselerini alarak kaçması, Allah Resulü'nün ben Mekke'de bir taş biliyorum ki hep bana selam verirdi demesi, ayrı yerlerde bulunan iki ağacı çağırması ve bir araya gelmeleri, koyun bacağının onunla konuşması, Allah-u Teala'nın onu hamdla tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız buyurması, bu minvalde diğer örneklerdir. Bu ayetin manası hakkındaki sahih görüşse şudur. Her şey kendi haline göre hakiki olarak Allah'ı tesbih eder. Ancak biz bu tesbihi anlamayız. Bu ve benzeri örnekler tercih etmiş olduğumuz görüşün şahitleridir. Tahkik ehli ulema bu hadisin manası noktasında bu görüşü ve Uhud Dağı'nın bizi hakiki olarak sevdiğini tercih etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'un bizi sevdiğini birkaç kez haber vermiştir. Tebük'ten, Hayber'den ve Haç'tan döndüğü vakit Allah Resulü bunu haber vermiştir. 2. Allah Resulü'nün sevdiği zamanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkmak istediğinde perşembe günü çıkardı. Kab bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sefere çıktığında o günün perşembe olmaması çok azdır. Bir rivayetse şu şekildedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine perşembe günü çıktı. O, perşembe günü yola çıkmayı severdi. Allah Resulü'nün sefere çıkmak için perşembe gününü seçmesinin birkaç sebebi olabilir. 1. Bu günün amellerin Allah'a arz edildiği mübarek bir gün olması. Allah Resulü'nün seferleri de Allah için olduğundan dolayı salih amelinin Allah katında bugün de çıkmasını istemiş olabilir. 2. Perşembe günü haftanın günleri arasında sayı bakımından en tam olan gündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem perşembe günü yolculuğa çıkmakla tefaül yapıyordu. Güzel isimle tefaülde bulunmak Allah Resulü'nün sünnetlerinden biridir. Arapçada perşembe manasına gelen hamis kelimesi ordu manasına da gelir. Çünkü bir ordu öncüler, merkez, sağ kanat, sol kanat ve artçılar olmak üzere 5 kısma ayrılır. Allah Resulü de bugünü güzel görür. Allah'ın bugün de kendisini ve tüm ordusunu korumasını

0: de himaye etmesini umar. Hamis, perşembe günü yola çıkması sebebiyle düşman Hamis'ine, ordusuna galip gelmeyi temenni ederdi. Perşembe gününe Hamis denmesinin sebebi savaşlarda ganimetin beşe ayrılması da olabilir. Allah Resulü'nün perşembe günü yola çıkmayı seviyor oluşu bunu sürekli yapmayı gerektirmez. Çünkü buna mani olan bir delil vardır. Onun veda haccı için cumartesi günü yola çıktığı sabit olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'dan sonra oruç tutmayı en sevdiği ay Şaban ayıydı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü'nün oruç tutmayı en çok sevdiği ay Şaban ayıydı. Hatta Allah Resulü bu ayın orucuyla Ramazan orucunu birleştirirdi. İbn-i Reslan rahmetullahi aleyh der ki, eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur demesine rağmen, nasıl olur da Şaban ayını nafile oruç için tahdis eder denilecek olursa, buna verilecek cevap şu şekildedir. Ramazan ayından sonra oruç tutulması en faziletli olan ay, Allah Resulü'nün sürekli olarak bu ayda ya da bu ayın çoğunda oruç tutması sebebiyle Şaban ayıdır. Bu şekilde Allah Resulü'nün Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur sözü, mutlak nafileye hamledilir. Aynı şekilde farz namazlardan sonra kılınan en faziletli namaz, gece namazıdır. Bunun da gece namazının sünnetle farz namazın öncesi ve sonrasında kılınan revatib namazlar haricindeki mutlak nafilelere üstün kılınması kastedilmiştir. Aynı şekilde Ramazan'ın öncesi Şaban ve sonrası Şevval sünnetlere ve revatiplere benzetilmiştir. 3. Allah Resulü'nün sevdiği elbiseler ve renkler. Allah Resulü'nün en sevdiği elbise gömlekti. Ümmü Seleme radıyallahu anha der ki, Allah Resulü'nün en sevdiği elbise gömlekti. Gömlek giymek Allah Resulü'nün hoşuna gider, gömleği rida ve izar gibi diğer elbiselerden daha fazla giyerdi. Çünkü gömlek rida ve izardan daha fazla vücudu örter ve giyimi daha kolaydır. Bunun sebebi, rida ve izarın gömleğin aksine çözme ve bağlamaya ihtiyaç duymasıdır. Bu sebeple Allah Resulü en çok gömlek giymeyi severdi. Aynı şekilde Allah Resulü'nün en sevdiği elbiselerden biri de hiberadır. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün giymeyi en çok sevdiği elbise hiberaydı. Hibera, Yemen'in desenli giysilerinden biridir. Ebu'l-Abbas el-Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, Hibera, Yemen'den getirilen nakışlı bir elbisedir. Hibera diye isimlendirilmesinin sebebi süslü olmasıdır. Tahbir, süslemek demektir. Şöyle denilmiştir, Allah Resulü'nün en sevdiği elbise, içinde çok az süs bulunması ve daha çok kir taşıması sebebiyle Hibera'dır. Cezeri rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste hibera giysisini giymenin müstahap olduğuna ve nakışlı elbise giymenin caiz olduğuna dair delil vardır. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü vefat ettiğinde hibera giysisiyle defnedildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyaz elbise giymeyi severdi. Semura bin Cundub radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beyaz giyin. Çünkü beyaz daha temiz ve güzeldir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Elbiselerinizden beyaz olanını giyin. Çünkü beyaz elbiselerinizin en hayırlılarındandır. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin. Daha temiz sözü, içinde kir ve pislik bulunmadığı manasına gelir. Tibi rahmetullahi aleyh diyor ki, çünkü beyaz renkli elbiselerden daha fazla etkilenir. Bu sebeple daha çok yıkanır. Bu sayede de daha temiz olur. Güzeldir sözü hakkında ise şöyle denilmiştir. Tevazuya, kibrin, şımarıklığın, kendini beğenmişliğin olmamasına ve diğer güzel hasletlere delalet etmesi sebebiyle daha güzeldir. Rivayet edildiğine göre Zühri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bir gün Ümeyye bir sefere çıktı. Bir yerde konakladılar. Ümeyye bir yöne doğru gitti ve bir kum tepesine tırmandı. Yüksek bir yerde bir kilise gördü ve oraya gitti. Kilisede oturan yaşlı bir adam gördü. Bu yaşlı adam Ümeyye'yi gördüğü anda ona ''Perin sana ne tarafından geliyor?'' diye sordu. Ümeyye de ''Sol tarafından'' diye cevap verdi. Yaşlı adam bu sefer ''Hangi renk elbiseyle karşısına çıkman onun daha çok hoşuna gidiyor?'' diye sorunca Ümeyye siyah cevabını verdi. Bunun üzerine yaşlı adam şöyle dedi. Neredeyse Arapların peygamberi olacakmışsın. Ancak sen o değilsin. Sana gelen de melek değil, cinlerden biridir. Bu işin sahibi olan peygambere melek sağ tarafından gelecek ve meleğin karşısına en çok beyaz elbiseyle çıkmayı sevecek. O sallallahu aleyhi ve sellem, renkler içinde beyazdan sonra yeşili severdi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün en sevdiği renk yeşildi. Yeşil, göze en faydalı olan ve hoş gelen renktir. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, onun en sevdiği elbise renkleri beyaz ve hiberaydı. Kırmızı, siyah, boyanmış ve meskul elbise giymek, onun adetinden değildi. Onun giydiği kırmızı cübbe ise içerisinde siyah, kırmızı ve beyaz renkler bulunan bir Yemen cübbesiydi. Bu açıdan yeşil cübbeye benzerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem onu hem de bunu giymiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyalık olarak en sevdiği şeylerden biri de güzel kokuydu. Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana dünyadan kadınlar ve güzel koku sevdirildi. Göz aydınlığımsa namazda kılındı. Göz aydınlığımsa namazda kılındı. Sözü şu manaya gelir. Yani kadınlar ve güzel koku beni namazdan alıkoyamaz. Hatta Allah Resulü ayakları şişene dek gece namazı kılardı. Yatak, hanımlar ve güzel koku onu sorumluluğunu yerine getirmekten ve Rabbine yakınlaşmaktan alıkoymazdı. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün koku süründüğü bir koku kabı vardı. Güzel koku, koku sürmese dahi Allah Resulü'nün niteliklerinden biriydi. Bununla beraber Allah Resulü meleklerin karşısına çıkacağı ve Müslümanlarla beraber oturacağı için güzel kokuyu artırmak amacıyla çoğu zaman koku sürünürdü. O sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyla diğer insanlardan ayrılırdı. Ondan güzel koku yayılırdı. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü'nün avuç içinden yumuşak olan hiçbir ipeğe dokunmadım. Ve Allah Resulü'nün kokusundan daha güzel hiçbir koku koklamadım. Başka bir rivayetse şu şekildedir. Allah Resulü'nün kokusundan daha güzel ne bir amber, ne bir misk, ne de başka bir şey kokladım. Onun vücudundan daha yumuşak hiçbir ipeğe dokunmadım. O sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gittiği zaman güzel kokusuyla tanınırdı. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin yollarından birinden geçtiği vakit oraya mis kokusu sinerdi. İnsanlar da Allah Resulü bugün buradan geçmiş derlerdi. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, o sallallahu aleyhi ve sellem çokça güzel koku sürerdi. İnsan vücudunun kendisiyle güç kazanmasından ötürü sağlığın korunması, çoğu acının ve sebeplerinin def edilmesi noktasında güzel kokunun çokça etkisi vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem iyiye yormayı severdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. İyiye yormak Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. O uğursuz görmeyi sevmezdi. İyiye yormak, İnsanı mutlu eden sözler ve müjde verilen diğer şeylerdir. Kendisiyle müjde verilen her söz ve fiil bunun kapsamına girer. Enes bin Malik radıyallahu anh, Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bulaşıcı hastalık ve uğursuzluk yoktur. İyiye yormak, yani güzel sözler söylemek benim hoşuma gider. Yine Enes radıyallahu anh şöyle nakleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir iş için dışarı çıktığında, ''Ya Raşid, ey yol gösteren ve ya Neci, ey kurtaran'' sözlerini duymayı severdi. O sallallahu aleyhi ve sellem olayları iyiye yormayı severdi. Çünkü bu insanın içini rahatlatır, sıkıntının giderileceğini ve hedefe ulaşılacağını müjdeler. Bu sayede kişi Allah'a hüsnü zan besler. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Halimi şöyle demiştir. Uğursuzluk düşüncesi Allah hakkında suizan manasına geleceği için iyiye yormak Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. İyiye yormak Allah hakkında hüsnü zan beslemektir. Mü'min her halinde Allah'a hüsnü zan beslemekle emrolunmuştur. Tibi der ki, iyiye yormaya ruhsat verilmesinin manası, uğursuzluk düşüncesinden mendir. Bir kişi bir şey görür de, onun güzel olduğunu ve ihtiyacının giderilmesi noktasında bir işaret olduğunu düşünürse, onu yapsın. Ancak bunun zıttı bir şey görürse, onu kabul etmesin, yoluna devam etsin. Eğer kişi onu kabul edip yoluna devam etmeyecek olursa, işte bu sadece bazı şeyleri kötü görmeye has kılınmış olan uğursuzluk düşüncesidir. Allah en iyisini bilendir. Fayda. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, şeriat uğursuzluğu kötü, iyi yormayıysa güzel şeylere has kılmıştır. Bunun şartı, bu tür şeylerin tevafuken meydana gelmesi ve uğursuzluğa yorulmamasıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem güzel isimleri severdi. İbn Abbas radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tefaül yapardı, iyiye yorar, hiçbir şeyi uğursuz görmezdi. Bir memur göndereceği zaman ismini sorardı. Eğer memurun ismi güzelse bununla sevinirdi. Sevinci de yüzünden belli olurdu. Eğer ismini beğenmezse bu durumda yüzünden belli olurdu. Bir köye girdiğinde de ismini sorardı. Eğer köyün ismi güzelse bununla sevinirdi. Sevinci de yüzünden belli olurdu. Eğer ismini beğenmezse bu durumda yüzünden belli olurdu. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Allah-u Teala güzel isim duyduğunda beğenip hoşlanmayı, ona muhabbet duymayı, nefislerinin meyletmesini insanların fıtratına yerleştirmiştir. Aynı şekilde selam, selamet, felah, kurtuluş, necah, başarı, tehniye, kutlamak, büşra, müjde, fevz, başarı, zafer, gun, kazanç, rib, kazanç, tayyip, güzel, ferah, sevinç, izzet, gına, zenginlik ve benzeri isimlerle rahatlamayı, sevinip müjdelenmeyi insanların fıtratına koymuştur. Kulaklar bu isimleri duyduğu zaman gönül rahatlar, göğüs genişler ve kalp bunlarla güç kazanır. O sallallahu aleyhi ve sellem güzel rüyaları severdi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, güzel rüyalar Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Ebu Bekre radıyallahu anh diyor ki, güzel rüyalar Allah Resulü'nün hoşuna giderdi ve bunları sorardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gördükleri rüyaları ashabına sorardı. Semura bin Cundub radıyallahu anh der ki, Allah Resulü namaz kıldıktan sonra yüzünü bize döner, bu gece aranızdan rüya gören var mı diye sorardı. Rüya gören kişi rüyasını anlatırdı. Allah Resulü de Allah'ın dilediği kadar o rüyanın tabiri hakkında konuşurdu. Allah'tan olması hasebiyle güzel rüyalar Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Ebu Katade radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güzel rüya Allah'tan, kötü rüya ise şeytandandır. İbn-i Mulakkin rahmetullahi aleyh der ki, güzel rüya Allah'tandır sözü, kişinin şükretmesi için bu rüya Allah'tan bir müjdedir manasına gelir. Her işinde sağını kullanması onun sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna giderdi. Sağ eliyle yer, içer, alır ve verirdi. Her güzel işinde ilk olarak sağını kullanırdı. Mescide sağ ayağıyla girer, ilk sağ ayakkabısını giyer, sağ tarafından temizlenmeye başlar, saçını sağa doğru tarar ve sağ tarafı üzere yatardı. Ayşe radıyallahu anha der ki, temizlendiği, saçını taradığı ve ayakkabısını giydiği vakit sağdan başlamak Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Başka bir rivayette ise şu şekildedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işlerini sağ elle yapmayı severdi. Sağ eliyle alır, sağ eliyle verirdi. Tüm işlerinde sağını kullanmak hoşuna giderdi. Buhari rahmetullahi aleyhin rivayeti ise şu şekildedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinden geldiğince her işinde, temizliğinde, saç taramasında ve ayakkabı giymesinde sağını kullanmayı severdi. Elinden geldiğince sözü. Bu söz, İbni Hacer rahmetullahi aleyhin de dediği gibi, sağı kullanmanın bir mani olmadığı sürece muhafaza edilmesi gerektiğine dair bir delildir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu şeriatta geçerli bir kaidedir. Elbise, şalvar ve mest giymek, mescide girmek, misvak kullanmak, sürme çekmek, tırnakları kesmek, bıyığı kısaltmak, saçı taramak, koltuk altı kıllarını yolmak, tıraş olmak, namazda selam vermek, taharet uzuvlarını yıkamak, tuvaletten çıkmak, yemek, içmek, tokalaşmak, Hacer-i Esved'i selamlamak ve bu gibi yüceltme manası taşıyan işlerde sağdan başlamak müstehaptır. Tuvalete girmek, mescitten çıkmak, sümkürmek, istinca yapmak, elbiseyi, şalvarı ve mesti çıkarmak gibi tam zıttı olan işlerde ise solla başlamak müstehaptır. Tüm bunların sebebi sağın şerefli olmasıdır. Allah en iyisini bilendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayrın sağa nispet edilmesi sebebiyle bundan faydalanmak amacıyla sağını kullanmayı severdi. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Ona, Tur'un sağ tarafından seslendik. Allah-u Teala'nın böyle buyurmasının sebebi sağda bereket bulunmasıdır. Bu, tefaül, iyiye yorma babındandır. Solsa bunun tam tersidir. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh diyor ki, Allah Resulü'nün işlerine sağ ile başlaması, kitabı sağ elinden verilenlerden dolayı sağ ile tefaül, iyiye yorma babındandır. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem iyiye yormayı severdi. O sallallahu aleyhi ve sellem zeval vaktinde düşman karşısına çıkmayı severdi. Abdullah bin Ebu Effa radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güneşin zeval vaktinde düşman karşısına çıkmayı severdi. Yine Abdullah bin Ebu Effa'dan şöyle rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın karşısına çıkacağı bir günde güneşin batıya meyletmesini bekledi ve sonra insanların arasında ayağa kalkarak hutbe vermeye başladı. Ey insanlar! Düşmanın karşısına çıkmayı temenni etmeyin ve Allah'tan afiyet dileyin. Ancak düşman karşısına çıktığınızdaysa sabredin ve bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Sonra da şöyle dedi. Ey kitabı indiren, bulutları hareket ettiren, düşman topluluklarını hezimete uğratan Allah'ım! Onları hezimete uğrat ve onlara karşı bize yardım et. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, anlaşıldığına göre savaşın ertelenmesinin sebebi namaz vakitlerinin duaya icabet edilmeye daha uygun zamanlar olmasıdır. Düşmana saldırı düzenlemekse bu durumun tam tersidir. Çünkü düşmana saldırıyı gündüzün ilk vaktinde düzenlemek menduptur. Çünkü bu vakitler düşmanın gaflet vaktidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda böyle yapmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem kınayı da severdi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, kına Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Onun en sevdiği yemekse kabaktı.
1: Hayatın içinde Resulullah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

kalplere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Gün nasıl başlarsa öyle gidermiş. Ruhumuzda uyuyan nice güzellikler gizli. Hepsi de uyandırılmayı bekliyor. Bunun için güneşin doğması, saatlerin çalması yetmiyor. Bu güzellikleri uyandırmaya bazen hiçbir şey yetmiyor. Şükür ki yarınlara dair emellerimiz yine de bitmiyor, tükenmiyor. Onlar da olmasa ne yaşardık, nasıl yaşardık? Allah'tan ki bu ümit bazen bir söz, bazen de bir dua olup içimize akıyor. Ruhumuzu uyandırıyor. O anlardan birini bugün yaşadım. Allah'ım beni bana bırakma. Adını dilimden uzak tutma diye diye güne Allah ile bu dualı sözle başladım. İçimin güneşi doğmuştu artık. Açıldıkça açıldı ruhumu kat kat saran perdeler. Ve ardından Hira'nın sorusu aklıma geldi. Ömür nedir diye soruyordu. Ömür bugündür dedim. Hira bu defa gün nedir dedi. Gün mü dedim, o upuzun bir ömürdür. Bir cümleyle açar mısın dedi. Bir gün Allah için yaşanmışsa eğer, işte o gün Allah için yaşanmamış bir ömürden bile daha uzundur, daha değerlidir. Bir insanın öldükten sonra cennete girmesine pek hayret etmem. Benim asıl hayret ettiğim şey, o insanın yaşarken, daha dünyadayken cennet gibi hayat yaşamasıdır. Büyük insanın işaret ettiği şey, son derece yüksek bir iman nimetine erişmek olsa gerek. Çünkü hidayet ruhun cennetidir. Rabbim hepimize bu güzel iman yolunu ve nimetini nasip eylesin. Ülfet ve adet ve yeksanelik perdeleri altında çok hakikatler gizleniyor. Yahya Kemal de aynı dertten muzdarip. Ülfet belalı şey diyor şairimiz. Hem de ne bela. Dünyada da ahirette de baş belası. Püsküllü bela. Alıştığımız bir şey olunca yaşamak, hayat denen o büyük mucize basitleşiyor adeta. Bir sabun köpüğü gibi sönüyor, elimizden kayıp gidiyor. Nasıl bir şefkatle ve merhametle besleyip büyüttüğümüz unutulunca böyle oluyor. En büyük nimet bile küçülüyor. Allah akla gelmeyince her şey onun bize bir nimeti, bir ikramıdır diye bakılmayınca sıradanlaşıyor ne varsa. Bir değil, milyar değil, 100 trilyon hücreden ibaret olan insan vücudundaki o ilahi sistemi bir düşünelim. Sadece tek bir insanın vücudunda yürütülen bu faaliyetler bile akılları durduracak kadar değil midir? 100 trilyon hücremizin diliyle Rabbimize hamd ederiz. Evet, hayatı bu kadar hikmetli ve harika bir şekilde yaratan Allah Celle Celaluhu, bu hayatın her anı için her şeyden evvel ismiyle, sıfatıyla anılmaya layıktır. Rahmetli Cahit Zarifoğlu bir şiirinde bunu güzel bir şekilde ifade eder. Önce besmele, en güzel kelime. Allah'ım, yol boyunca bırakma elimi, düşerim sonra. Allah'ım, niçin halk ettinse beni, kalbime söyle iyice. Engellerden arınsın yolum. Allah'ım, nasıl pırıl pırılsa, güzelse sevdiğin kulların, öyle güzel kıl beni. Allah'ım, o güzeller güzeli, hangi iyilik diledi senden, dilerim ben de öylelerini. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi şerlerden sığındıysa sana, up uzak tut benden de onları. Allah'ım, yol boyunca, tarih boyunca başı boş bırakma bizi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her daim hayretimi arttır ya Rabbi duasına bütün hücre ve zerrelerimle amin diyorum. Allah'ım, hayretimizle beraber imanımızı da arttır.
imanın önemine işaret eden tarihi bir öyküyle devam edelim. Fatih Sultan Mehmet bir gün Kur'an okurken şu ayetin manasına takılmış. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine ve peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Ayet zaten iman edenlere sesleniyor. Ardından tekrar imanı emretmesi acaba neden diye düşünülmüş. Alimlerle sohbeti esasında konuyu kendilerine paylaşmış. Ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Alimler arasında Akşemseddin sultanım demiş. Dışarıdan gelen seslere kulak verin, cevabınızı alın. Dışarıdan o sırada mehteranın koz sesleri geliyormuş. Fatih, efendim biraz daha açar mısınız demiş. Bunun üzerine Akşemseddin şöyle izah etmiş. Sultanım, mehteranın davullardan düm düm sesleri geliyor. Düm kelimesi sizin de bildiğiniz gibi Arapça'da devam et anlamına geliyor. Ayetin de manası bu olsa gerektir. Bu ayet, ey iman edenler, Allah'a, peygambere, kitaba olan imanınızda her daim devam edin mesajı verilmektedir. İnsanın elbisesi eskidiği gibi imanı da eskiyebilir. Elbise gibi imanı da yenilemek gerekir. Öte yandan ayetin yorumunda şöyle bir incelik de düşünülebilir. Ey iman edenler! İmanınızı kontrol ediniz. Allah'a inandım diyor ama ona itaat etmiyorsanız peygambere inandım diyor ama onun yolundan gitmiyorsanız kitaba inandım diyor ama kitaba göre yaşamıyorsanız gelin imanınızı kontrol edin. Belki tam inanmadığınız, inandığınızı sandığınız zira Allah'a iman ona itaati gerektirir. Peygambere iman onu rehber kabul etmeyi icap ettirir. Kitaba iman kitaba göre bir hayatı netice vermelidir. Kışın geleceğine inanan insanlar yazın sıcak günlerinde odun ve kömür telaşına başlarlar. Çünkü sıcak günlerden sonra soğuk günlerin geleceğine tereddütsüz inanmaktadırlar. Benzeri bir şekilde ahiretin geleceğine inanan biri elbette oraya hazırlık yapar. Orada işine yarayacak şeylerle ömrünü değerlendirir. Demek ki gerçek anlamda iman etmek ayrı bir olay, kendini iman etti zannetmek daha ayrı bir olaydır. Allah'ım, sana karşı günah işleyenlere bile o kadar bağışlayıcı ve latifsin. Seni arayana ne kadar yakınsın. Ümidi sende olanlara ne kadar iyisin, merhametlisin. Kim senden yardım istemiş de reddedilmiştir? Kim sana sığınmış da ihanete uğramıştır? Kim sana yaklaşmış da sen ondan uzak durmuşsun? Kim sana kaçmış da sığınmış da sen onu kovmuşsun? Rabbim, her şey senindir. Yaratan sensin ve hüküm senindir. İsimlerinde gizlenenler ile ve nurunu örten perdeler ile bu huzursuz ruhu, bu ızdıraplı yüreği bağışla. Allah'ım, bütün alçaklıklardan korunmak için sana sığınırız.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.

0: toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir hadis.

çölleri cennete çeviren gün. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökün. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gün. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kalbi yaşatan zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. Filan adam

veya filan kadın size hediye ettiler diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ebu Hir dedi. Ben de buyurunuz ey Allah'ın Resulü dedim. Suffa'dakilere git, onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre diyor ki, Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve Suffe'dekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, ey Ebu Hir dedi. Buyurun ya Resulallah dedim. Sütü al ve onlara ver dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Otur ve iç dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Kabı bana ver dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Yahud...
1: Bursa ve çevresi için yatsı ezanı vakti.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği mekanlar, zamanlar, elbiseler ve renkler. 1. Allah Resulü'nün sevdiği mekanlar. Allah Resulü'nün sevdiği mekanlardan biri Mekke'dir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye şöyle demiştir: "Sen ne güzelsin. Sen bana ne sevimlisin. Eğer kavmim beni senden çıkarmasaydı, senden başka bir yerde oturmazdım." Abdullah bin Adi bin Hamra der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi devesi üzerinde gördüm. Cezvere bölgesindeydi. Şöyle diyordu: "Allah'a yemin olsun ki sen Allah'ın arzındaki en hayırlı yersin ve Allah'ın arzında bana en sevimli gelen topraksın. Vallahi eğer senden çıkarılmasaydım, çıkmazdım." Bu hadiste Allah Resulü'nün şehirlerin anası, harem ve emin belde olan Mekke'ye duyduğu sevginin beyanı vardır. Yine bu hadiste Mekke'nin mutlak anlamda arzın üzerindeki en hayırlı ve Allah Resulü'ne en sevimli gelen yer olduğuna dair delil vardır. Alimlerin geneli İmam Malik rahmetullah'a muhalefet ederek Mekke'nin Medine'den daha faziletli olduğuna bu hadisi delil getirmişlerdir. Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye çıkarken söylediği rivayet edilen "Allah'ım, bana en sevimli gelen beldeden beni çıkardıklarını sen biliyorsun. O halde sana en sevimli gelen beldeye beni yerleştir" sözü uydurma ve münker bir hadistir. İlim ehli bu sözün zayıflığında, münker ve uydurma olduğunda ihtilaf etmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi severdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, "Medine'ye geldik. Orada veba vardı. Ebu Bekir, Bilal ve Amir bin Füheyre bu hastalığa yakalandı. Ebu Bekir radıyallahu anh sıtmaya tutulduğunda şöyle derdi: herkes ailesinin arasında sabaha ermektedir. Halbuki ölüm ona ayakkabı bağcığından daha yakındır." Bilal radıyallahu anh sıtma biraz geçince sesini yükseltir ve şöyle derdi: "Ah, ah! Çevremde ishir ve celil otlarının olduğu Mekke'nin vadilerinden birinde acaba bir gece daha geçirebilecek miyim? Acaba bir gün Mecenne'nin sularından içebilecek miyim? Bir daha Şame ve Tufeyli dağlarını görebilecek miyim? Allah'ım, Şeybe bin Rebiya'ya, Utbe bin Rebiya'ya, Ümeyye bin Halef'e bizi kendi topraklarımızdan çıkarıp veba topraklarına gönderdikleri için lanet et." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabının hastalandığını görünce şöyle buyurdu: "Allah'ım, Mekke'yi sevdiğimiz gibi hatta daha iyi şekilde Medine'yi bize sevdir. Allah'ım, Sa' ve Müddün'ü bizim için mübarek kıl. Medine'yi bizim için sıhhatli kıl ve vebasını Cuhve bölgesine gönder." Ayşe radıyallahu anha dedi ki, "Medine'ye geldik. Yeryüzündeki en vebalı yer burasıydı. Budhan Vadisi'nin suyu, tadı ve rengi değişik bir şekilde akıyordu." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi kendilerine sevdirmesi için Allah'a dua etmiş, Allah da bu duaya icabet etmiştir. Allah Resulü'nün Mekke'yi sevdiğimiz gibi hatta daha iyi şekilde sözü daha fazla ve çok manasına gelmektedir. Bu söz daha önceden geçen Allah Resulü'nün Mekke'ye söylediği "Sen Allah'ın arzındaki en hayırlı yersin ve Allah'ın arzında bana en sevimli gelen topraksın" sözüne ters değildir. Buradaki maksat ya mübalağadır
ya da Allah Resulü, Allah Celle Celaluhu muhacirlere Mekke'de kalmayı, kendi vatanlarını terk edip Medine'de kalmayı vacip kılınca, Allah'tan ashabının gönlü en ufak bir şekilde meyletmesin diye, ashabının kalbinde Medine'ye olan sevginin çoğaltılmasını dilemiştir. Buradaki fazla sevgiden maksat, çok sevaba bina edilen sevgi değil, nefsin isteklerine uygunluk ve nefse zor gelen şeylerin def'idir. Teşvik metotları farklı farklıdır. Medine'yi bizim için sıhhatli kıl sözü ise, havasını ve suyunu sağlıklı kıl manasındadır. Sa ve müddünü bizim için mübarek kıl sözü, Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, Mekke'ye verdiğin bereketin iki katını Medine'ye ver. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, görünene göre tartılan şeylerden bu bereket hasıl olmuştur. Şöyle ki orada oturan kişiler tarafından da müşahede edildiği gibi, başka beldelerde yeterli gelmeyen bir müt Medine'de yeterli gelirdi. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, Medine'de herhangi bir dönemde bereketin hasıl olması bu duaya icabet edildiğini gösterir. Ancak bu bereketin her dönemde ve her kişi için hasıl olması gerekmez. Allah en iyisini bilendir. Vebasını Cuhve bölgesine gönder sözü. Aleyyülkâri rahmetullahi aleyh der ki, yani vebasını ve vebanın şiddetini, çokluğunu buradan al ve Cuhve'ye gönder. Hattabi rahmetullahi aleyh ve başkaları da şöyle demiştir. O dönemde Cuhve'de oturanlar Yahudilerdi. Allah Resulünün duasına icabet etti ve veba Cuhve bölgesine geçti. Öyle ki Cuhve'nin suyundan içen herkes veba olurdu. Hatta Cuhve'nin üstünden geçen kuş bile veba olurdu. O zamanlar Cuhve'de oturanlar müminlere oldukça eziyet veren Yahudilerdi. Allah Resulü bu sebeple onlara beddua etti. Allah Resulü'nün Medine'ye olan sevgisinin göstergelerinden biri de Medine'yi gördüğü esnada bineğini daha çok hareketlendirmesidir. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bir seferden döndüğünde Medine'nin duvarlarını gördüğü anda ona olan sevgisinden ötürü adımlarını hızlandırır, binek üzerinde ise bineği hızlandırırdı. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste Medine'nin faziletine, kişinin vatanını sevmesinin meşruiyetine ve vatanına özlem duymasına dair delalet vardır. Uhud Dağı da onun sevdiği yerlerden biriydi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü ile Hayber'e doğru yola çıktım. Ona hizmet ediyordum. Allah Resulü geri dönüş yolunda Uhud'u gördüğünde, bu bizi seven ve bizim de sevdiğimiz bir dağdır buyurdu. Allah Resulü'nün bu bizi seven ve bizim de sevdiğimiz bir dağdır sözünün hakikat üzere olduğu, bunun olmasını ve Allah'ın bazı cansız varlıklardan sevgi yaratmasını engelleyecek bir maninin bulunmadığı söylenmiştir. Yine bu sözün mecaz olduğu, buradaki maksadın köye ahalisine sor ayetinde olduğu gibi Uhud ehli olduğu söylenmiştir. Şair der ki, kalbimi kaplayan diyarın sevgisi değil, orada oturan ahalinin sevgisidir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, tercih edilen sahih görüşe göre bu hadisin manası şudur. Uhud bizi hakikaten sever. Allah Uhud dağına diğerlerinden ayrı olarak sevme niteliği vermiştir. Allah-u Teala'nın bazı taşlar Allah korkusundan dolayı yuvarlanır buyruğu, kuru bir kütük parçasının inlemesi, çakıl taşlarının Allah'ı tesbih etmesi, bir taşın Musa aleyhisselamın elbiselerini alarak kaçması, Allah Resulü'nün ben Mekke'de bir taş biliyorum ki hep bana selam verirdi demesi, ayrı yerlerde bulunan iki ağacı çağırması ve bir araya gelmeleri, koyun bacağının onunla konuşması,
Allah-u Teala'nın onu hamdla tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız buyurması, bu minvalde diğer örneklerdir. Bu ayetin manası hakkındaki sahih görüşse şudur. Her şey kendi haline göre hakiki olarak Allah'ı tesbih eder. Ancak biz bu tesbihi anlamayız. Bu ve benzeri örnekler tercih etmiş olduğumuz görüşün şahitleridir. Tahkik ehli ulema bu hadisin manası noktasında bu görüşü ve Uhud Dağı'nın bizi hakiki olarak sevdiğini tercih etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'un bizi sevdiğini birkaç kez haber vermiştir. Tebük'ten, Hayber'den ve Haç'tan döndüğü vakit Allah Resulü bunu haber vermiştir. 2. Allah Resulü'nün sevdiği zamanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkmak istediğinde perşembe günü çıkardı. Kab bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sefere çıktığında o günün perşembe olmaması çok azdır. Bir rivayetse şu şekildedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine perşembe günü çıktı. O, perşembe günü yola çıkmayı severdi. Allah Resulü'nün sefere çıkmak için perşembe gününü seçmesinin birkaç sebebi olabilir. 1. Bu günün amellerin Allah'a arz edildiği mübarek bir gün olması. Allah Resulü'nün seferleri de Allah için olduğundan dolayı salih amelinin Allah katında bu günde çıkmasını istemiş olabilir. 2. Perşembe günü haftanın günleri arasında sayı bakımından en tam olan gündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, perşembe günü yolculuğa çıkmakla tefaül yapıyordu. Güzel isimle tefaülde bulunmak, Allah Resulü'nün sünnetlerinden biridir. Arapçada perşembe manasına gelen hamis kelimesi, ordu manasına da gelir. Çünkü bir ordu öncüler, merkez, sağ kanat, sol kanat ve artçılar olmak üzere 5 kısma ayrılır. Allah Resulü de bu günü güzel görür. Allah'ın bu günde kendisini ve tüm ordusunu korumasını ve himaye etmesini umar. Hamis, perşembe günü yola çıkması sebebiyle düşman hamisine, ordusuna galip gelmeyi temenni ederdi. Perşembe gününe hamis denmesinin sebebi, savaşlarda ganimetin 5'e ayrılması da olabilir. Allah Resulü'nün perşembe günü yola çıkmayı seviyor oluşu bunu sürekli yapmayı gerektirmez. Çünkü buna mani olan bir delil vardır. Onun veda haccı için cumartesi günü yola çıktığı sabit olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'dan sonra oruç tutmayı en sevdiği ay Şaban ayıydı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü'nün oruç tutmayı en çok sevdiği ay Şaban ayıydı. Hatta Allah Resulü bu ayın orucuyla Ramazan orucunu birleştirirdi. İbni Reslan rahmetullahi aleyh der ki, eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulmuştur.

Aynı şekilde farz namazlardan sonra kılınan en faziletli namaz gece namazıdır. Bunun da gece namazının sünnetle farz namazın öncesi ve sonrasında kılınan revatib namazlar haricindeki mutlak nafilelere üstün kılınması kastedilmiştir. Aynı şekilde Ramazan'ın öncesi Şaban ve sonrası Şevval sünnetlere ve revatiplere benzetilmiştir. 3. Allah Resulü'nün sevdiği elbiseler ve renkler. Allah Resulü'nün en sevdiği elbise gömlekti. Ümmü Seleme radıyallahu anha der ki, Allah Resulü'nün en sevdiği elbise gömlekti. Gömlek giymek Allah Resulü'nün hoşuna gider, gömleği rida ve izar gibi diğer elbiselerden daha fazla giyerdi. Çünkü gömlek rida ve izardan daha fazla vücudu örter ve giyimi daha kolaydır. Bunun sebebi rida ve izarın gömleğin aksine çözme ve bağlamaya ihtiyaç duymasıdır. Bu sebeple Allah Resulü en çok gömlek giymeyi severdi. Aynı şekilde Allah Resulü'nün en sevdiği elbiselerden biri de hiberadır. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün giymeyi en çok sevdiği elbise hiberaydı. Hibera, Yemen'in desenli giysilerinden biridir. Ebul Abbas el-Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, Hibera, Yemen'den getirilen nakışlı bir elbisedir. Hibera diye isimlendirilmesinin sebebi süslü olmasıdır. Tahbir, süslemek demektir. Şöyle denilmiştir. Allah Resulü'nün en sevdiği elbise, içinde çok az süs bulunması ve daha çok kir taşıması sebebiyle hiberadır. Cezeri rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste hibera giysisini giymenin müstahap olduğuna ve nakışlı elbise giymenin caiz olduğuna dair delil vardır. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü vefat ettiğinde hibera giysisiyle defnedildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyaz elbise giymeyi severdi. Semura bin Cundub radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beyaz giyin. Çünkü beyaz daha temiz ve güzeldir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Elbiselerinizden beyaz olanını giyin. Çünkü beyaz elbiselerinizin en hayırlılarındandır. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin. Daha temiz sözü, içinde kir ve pislik bulunmadığı manasına gelir. Tibi rahmetullahi aleyh diyor ki, çünkü beyaz renkli elbiselerden daha fazla etkilenir. Bu sebeple daha çok yıkanır. Bu sayede de daha temiz olur. Güzeldir sözü hakkındaysa şöyle denilmiştir. Tevazuya, kibrin, şımarıklığın, kendini beğenmişliğin olmamasına ve diğer güzel hasletlere delalet etmesi sebebiyle daha güzeldir. Rivayet edildiğine göre Zühri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bir gün Ümeyye bir sefere çıktı. Bir yerde konakladılar. Ümeyye bir yöne doğru gitti ve bir kum tepesine tırmandı. Yüksek bir yerde bir kilise gördü ve oraya gitti. Kilisede oturan yaşlı bir adam gördü. Bu yaşlı adam Ümeyye'yi gördüğü anda ona ''Perin sana ne tarafından geliyor?'' diye sordu. Ümeyye de ''Sol tarafından'' diye cevap verdi. Yaşlı adam bu sefer ''Hangi renk elbiseyle karşısına çıkman onun daha çok hoşuna gidiyor?'' diye sorunca Ümeyye siyah cevabını verdi. Bunun üzerine yaşlı adam şöyle dedi. ''Neredeyse Arapların peygamberi olacakmışsın. Ancak sen o değilsin. Sana gelen de melek değil, cinlerden biridir. Bu işin sahibi olan peygambere melek sağ tarafından gelecek ve meleğin karşısına en çok beyaz elbiseyle çıkmayı sevecek. O sallallahu aleyhi ve sellem, renkler içinde beyazdan sonra yeşili severdi. Enes bin Malik

0: radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün en sevdiği renk yeşildi. Yeşil, göze en faydalı olan ve hoş gelen renktir. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, onun en sevdiği elbise renkleri beyaz ve hiberaydı. Kırmızı, siyah, boyanmış ve meskul elbise giymek onun adetinden değildi. Onun giydiği kırmızı cübbe ise içerisinde siyah, kırmızı ve beyaz renkler bulunan bir Yemen cübbesiydi. Bu açıdan yeşil cübbeye benzerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem onu hem de bunu giymiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyalık olarak en sevdiği şeylerden biri de güzel kokuydu. Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana dünyadan kadınlar ve güzel koku sevdirildi. Göz aydınlığımsa namazda kılındı. Göz aydınlığımsa namazda kılındı. Sözü şu manaya gelir. Yani kadınlar ve güzel koku beni namazdan alıkoyamaz. Hatta Allah Resulü ayakları şişene dek gece namazı kılardı. Yatak, hanımlar ve güzel koku onu sorumluluğunu yerine getirmekten ve Rabbine yakınlaşmaktan alıkoymazdı. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün koku süründüğü bir koku kabı vardı. Güzel koku, koku sürmese dahi Allah Resulü'nün niteliklerinden biriydi. Bununla beraber Allah Resulü meleklerin karşısına çıkacağı ve Müslümanlarla beraber oturacağı için güzel kokuyu artırmak amacıyla çoğu zaman koku sürünürdü. O sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyla diğer insanlardan ayrılırdı. Ondan güzel koku yayılırdı. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü'nün avuç içinden yumuşak olan hiçbir ipeğe dokunmadım. Ve Allah Resulü'nün kokusundan daha güzel hiçbir koku koklamadım. Başka bir rivayetse şu şekildedir. Allah Resulü'nün kokusundan daha güzel ne bir amber, ne bir misk, ne de başka bir şey kokladım. Onun vücudundan daha yumuşak hiçbir ipeğe dokunmadım. O sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gittiği zaman güzel kokusuyla tanınırdı. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin yollarından birinden geçtiği vakit oraya mis kokusu sinerdi. İnsanlar da Allah Resulü bugün buradan geçmiş derlerdi. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, o sallallahu aleyhi ve sellem çokça güzel koku sürerdi. İnsan vücudunun kendisiyle güç kazanmasından ötürü sağlığın korunması, çoğu acının ve sebeplerinin def edilmesi noktasında güzel kokunun çokça etkisi vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem iyiye yormayı severdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. İyiye yormak Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. O uğursuz görmeyi sevmezdi. İyiye yormak, insanı mutlu eden sözler ve müjde verilen diğer şeylerdir. Kendisiyle müjde verilen her söz ve fiil bunun kapsamına girer. Enes bin Malik radıyallahu anh Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bulaşıcı hastalık ve uğursuzluk yoktur. İyiye yormak, yani güzel sözler söylemek benim hoşuma gider. Yine Enes radıyallahu anh şöyle nakleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir iş için dışarı çıktığında ''Ya Raşid, ey yol gösteren'' ve ''Ya Neci, ey kurtaran'' sözlerini duymayı severdi. O sallallahu aleyhi ve sellem olayları iyiye yormayı severdi. Çünkü bu insanın içini rahatlatır, sıkıntının giderileceğini ve hedefe ulaşılacağını müjdeler. Bu sayede kişi Allah'a hüsnü zan besler. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Halimi şöyle demiştir. Uğursuzluk düşüncesi Allah hakkında suizan manasına geleceği için iyiye yormak Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. İyiye yormak Allah hakkında hüsnü zan beslemektir. Mü'min her halinde Allah'a hüsnü zan beslemekle emrolunmuştur. Tibi der ki, iyiye yormaya ruhsat verilmesinin manası uğursuzluk düşüncesinden mendir. Bir kişi bir şey görür de onun güzel olduğunu ve ihtiyacının giderilmesi noktasında bir işaret olduğunu düşünürse onu yapsın. Ancak bunun zıttı bir şey görürse onu kabul etmesin, yoluna devam etsin. Eğer kişi onu kabul edip yoluna devam etmeyecek olursa, işte bu sadece bazı şeyleri kötü görmeye has kılınmış olan uğursuzluk düşüncesidir. Allah en iyisini bilendir. Fayda. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, şeriat uğursuzluğu kötü, iyi yormayı ise güzel şeylere has kılmıştır. Bunun şartı, bu tür şeylerin tevafuken meydana gelmesi ve uğursuzluğa yorulmamasıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem güzel isimleri severdi. İbn Abbas radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tefaül yapardı, iyiye yorar, hiçbir şeyi uğursuz görmezdi. Bir memur göndereceği zaman ismini sorardı. Eğer memurun ismi güzelse bununla sevinirdi. Sevinci de yüzünden belli olurdu. Eğer ismini beğenmezse bu durumda yüzünden belli olurdu. Bir köye girdiğinde de ismini sorardı. Eğer köyün ismi güzelse bununla sevinirdi. Sevinci de yüzünden belli olurdu. Eğer ismini beğenmezse bu durumda yüzünden belli olurdu. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Allah-u Teala güzel isim duyduğunda beğenip hoşlanmayı, ona muhabbet duymayı, nefislerinin meyletmesini insanların fıtratına yerleştirmiştir. Aynı şekilde selam, selamet, felah, kurtuluş, necah, başarı, tehniye, kutlamak, büşra, müjde, fevz, başarı, zafer, gunm, kazanç, rib, kazanç, tayyip, güzel, ferah, sevinç, izzet, gına, zenginlik ve benzeri isimlerle rahatlamayı, sevinip müjdelenmeyi insanların fıtratına koymuştur. Kulaklar bu isimleri duyduğu zaman gönül rahatlar, göğüs genişler ve kalp bunlarla güç kazanır. O sallallahu aleyhi ve sellem güzel rüyaları severdi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, güzel rüyalar Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Ebu Bekre radıyallahu anh diyor ki, güzel rüyalar Allah Resulü'nün hoşuna giderdi ve bunları sorardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördükleri rüyaları ashabına sorardı. Semura bin Cundub radıyallahu anh der ki, Allah Resulü namaz kıldıktan sonra yüzünü bize döner, bu gece aranızdan rüya gören var mı diye sorardı. Rüya gören kişi rüyasını anlatırdı. Allah Resulü de Allah'ın dilediği kadar o rüyanın tabiri hakkında konuşurdu. Allah'tan olması hasebiyle güzel rüyalar Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Ebu Katade radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güzel rüya Allah'tan, kötü rüya ise şeytandandır. İbni Mulakkin rahmetullahi aleyh der ki, güzel rüya Allah'tandır sözü, kişinin şükretmesi için bu rüya Allah'tan bir müjdedir manasına gelir. Her işinde sağını kullanması onun sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna giderdi. Sağ eliyle yer, içer, alır ve verirdi. Her güzel işinde ilk olarak sağını kullanırdı. Mescide sağ ayağıyla girer, ilk sağ ayakkabısını giyer, sağ tarafından temizlenmeye başlar, saçını sağa doğru tarar ve sağ tarafı üzere yatardı. Ayşe radıyallahu anha der ki, temizlendiği, saçını taradığı ve ayakkabısını giydiği vakit sağdan başlamak Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Başka bir rivayette ise şu şekildedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işlerini sağ elle yapmayı severdi. Sağ eliyle alır, sağ eliyle verirdi. Tüm işlerinde sağını kullanmak hoşuna giderdi. Buhari rahmetullahi aleyhin rivayeti ise şu şekildedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinden geldiğince her işinde, temizliğinde, saç taramasında ve ayakkabı giymesinde sağını kullanmayı severdi. Elinden geldiğince sözü. Bu söz, İbni Hacer rahmetullahi aleyhin de dediği gibi, sağ kullanmanın bir mani olmadığı sürece muhafaza edilmesi gerektiğine dair bir delildir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu şeriatta geçerli bir kaidedir. Elbise, şalvar ve mest giymek, mescide girmek, misvak kullanmak, sürme çekmek, tırnakları kesmek, bıyığı kısaltmak, saçı taramak, koltuk altı kıllarını yolmak, tıraş olmak, namazda selam vermek, taharet uzuvlarını yıkamak, tuvaletten çıkmak, yemek, içmek, tokalaşmak, Hacer-i Esved'i selamlamak ve bu gibi yüceltme manası taşıyan işlerde sağdan başlamak müstehaptır. Tuvalete girmek, mescitten çıkmak, sümkürmek, istinca yapmak, elbiseyi, şalvarı ve mesti çıkarmak gibi tam zıttı olan işlerde ise solla başlamak müstehaptır. Tüm bunların sebebi sağın şerefli olmasıdır. Allah en iyisini bilendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayrın sağa nispet edilmesi sebebiyle bundan faydalanmak amacıyla sağını kullanmayı severdi. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Ona, Tur'un sağ tarafından seslendik. Allah-u Teala'nın böyle buyurmasının sebebi sağda bereket bulunmasıdır. Bu, tefaül, iyiye yorma babındandır. Solsa bunun tam tersidir. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh diyor ki, Allah Resulü'nün işlerine sağ ile başlaması, kitabı sağ elinden verilenlerden dolayı sağ ile tefaül, iyiye yorma babındandır. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem iyiye yormayı severdi. O sallallahu aleyhi ve sellem zeval vaktinde düşman karşısına çıkmayı severdi. Abdullah bin Ebu Effa radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güneşin zeval vaktinde düşman karşısına çıkmayı severdi. Yine Abdullah bin Ebu Effa'dan şöyle rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın karşısına çıkacağı bir günde güneşin batıya meyletmesini bekledi ve sonra insanların arasında ayağa kalkarak hutbe vermeye başladı. Ey insanlar! Düşmanın karşısına çıkmayı temenni etmeyin ve Allah'tan afiyet dileyin. Ancak düşman karşısına çıktığınızdaysa sabredin ve bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Sonra da şöyle dedi. Ey kitabı indiren, bulutları hareket ettiren, düşman topluluklarını hezimete uğratan Allah'ım! Onları hezimete uğrat ve onlara karşı bize yardım et. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, anlaşıldığına göre savaşın ertelenmesinin sebebi namaz vakitlerinin duaya icabet edilmeye daha uygun zamanlar olmasıdır. Düşmana saldırı düzenlemekse bu durumun tam tersidir. Çünkü düşmana saldırıyı gündüzün ilk vaktinde düzenlemek menduptur. Çünkü bu vakitler düşmanın gaflet vaktidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda böyle yapmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem kınayı da severdi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, kına Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Onun en sevdiği yemekse kabaktı.
1: Hayatın içinde Resulullah.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 272.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzeli dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: kalbe huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Kalplere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Ölüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümüyle hamdolsun beraberiz. İnşallah biz ayrılan süre içerisinde yine unutula gelmiş bir mevzuyu hatırlatmaya çalışacağız. Fıtrattan bahsetmeye çalışacağız bugün. Hem size hem bize kolay gelsin. Bundan yıllar önce kargayla bir kekliğin hikayesini okumuştum bir eserde. Tam da içinde bulunduğumuz şu asrı anlatıyor. Efendim, hikaye bu ya. Zamanın birinde ormanın derinliklerinde yaşayan bir karga varmış. Karga bir gün ormanın kenarındaki tarlada gezinen bir kekliği görmüş. Kekliğin o kadar zarif, o kadar güzel, o kadar ahenkli bir yürüyüşü varmış ki salına salına karga hayranlıkla onu izlemeye kalmış. Kendi kendine demiş ki, bu ne kadar güzel yürüyor. Ya ben neden böyle sıradan bir sağa bir sola yürüyorum ki? Artık demiş ben de tıpkı şu keklik gibi zarif ve salınarak yürüyeceğim. Karga başlamış o kekliği taklit etmeye. İşini gücünü bırakmış onu izliyor. Adımlarını onun gibi atmaya başlıyor. Boynunu onun gibi şöyle sağa sola kıvırmaya çalışıyor. Neyse

Hikaye bu ya, günler, haftalar geçmiş. Karga sürekli kendini zorluyor bu arada. Kendi yapısına, kendi iskeletine, yaratılışına tamamen aykırı olan o yürüyüşü öğrenmek için hala ecel terleri döküyor. Aylar geçmiş. Karga ne kadar çabalarsa çabalasın, o keklik gibi salına salına yürüyemeyeceğini acı da olsa anlamış. Çünkü o bir karga. Kanat yapısı, bacak yapısı, kasları ona göre yaratılmış. Büyük bir hayal kırıklığı içinde pes etmiş. Tamam demiş ya, vazgeçtim. Vazgeçmiş vazgeçmesine de devamı istediği gibi olmamış. Eski halime döneyim bari demiş. Kendi karga yürüyüşümle yürürüm, yuvama uçarım. Fakat adımını tam atacakken bir de ne fark etsin? Karga keklik gibi yürümeye çalışırken kendi yürüyüşünü de unutmamış mı? Ya, kendi fıtratını reddedip başkası olmaya çalışan karga sonunda ne keklik olabilmiş ne de karga kalabilmiş. Geriye sadece nasıl yürüyeceğini bilmeyen, sendeleyen, komik ve acınası duruma düşen bir kuş kalmış. Kendi aslımızı, yaratılış gayemizi, Allah-u Teala'nın yarattığı o biyolojik ve ruhsal donanımımızı beğenmeyip başka kimliklere, maskeler takıp başkası gibi olmaya, o karga gibi kekliğe özenmeye çalıştığımızda elimizde kalacak olan tek şey kendimize olan yabancılaşmamız. Bizi yaratan, yaşatan, öldürecek ve yeniden diriltecek olan Allah-u Teala'nın bize verdiklerini hatırlamamız gerekiyor. Allah'ın yarattığı her şey en güzelidir. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere. Ama insanlık tarih boyunca Allah Teala neyi yapmayın diye emir buyursa veya yapın dese çoğu zaman tam tersini yapmaya çalışmış ve aciz aklıyla hayır bence böyle değil deme cüretini göstermiştir. Bir örnekle başlayalım programımıza. Evinize son model, son derece karışık ve pahalı bir elektronik cihaz aldığınızı düşünün. Kutusunu açtığınızda içinden kalınca bir kullanma kılavuzu çıkıyor, değil mi? Yani o cihazı üreten mühendisler, o firma, cihazın hangi voltajda çalışacağını, hangi sıcaklıklarda zarar göreceğini, nasıl kullanılması gerektiğini, efendim hangi düğmeye bastığınızda ne cevabı alacağınızı şunu bunu o kılavuza yazmışlar. Yani siz, ya ben bu kuralları tanımıyorum, ben bu cihazı istediğim şekilde kullanırım, istediğim düğmelere basarım, kendi şartlarım neyse kurallarım bunlardır derseniz, o son denilen teknoloji harikası o kadar para verdiğiniz cihaz kısa sürede çöp olur veya bozulur, işlevini yitirir. Biz insanlar da kainatta sahipsiz değiliz. Rabbimiz Celle Celaluhu her bir varlığı, cinleri de, insanları da, melekleri de, şeytanları da, efendim hayvanları da, bitkileri de belli bir fıtrat yani yaratılış özü, bir kullanma kılavuzuyla var etti. Öyle ki bir aslan düşünün. Aslanın işi gücü avlanmak ve et yemek değil mi? Aslan otla beslenmiyor. Şimdi geçen aylarda bir belgeselde izlemiştim, tüylerim diken diken oldu. Aslan da kötü kolesterol dediğimiz bizim damarlarımızı tıkayan mevzu yok. Bilim insanları bunu keşfetmişler, araştırmalar, araştırmalar, bir de bakmışlar ki mideleri, pankreası, bizde de var olan birçok mekanizma farklı işliyor. Yani mide salgısı bizden çok daha farklı ve damarların tıkanmaması için özel bir enzim üretiyor. Dolayısıyla her gün kilolarca et yiyebiliyor ama damar tıkanması yok. Çünkü onun fıtratı öyle. Ama bir inek için durum böyle değil. O otla beslenir ve biz insanlar, ya aslan çatır çutur etleri yiyor, ben de her gün et yerim dediğinizde damarlarınızı büyük ihtimal tıkayabilir, yani o kötü kolesterolle karşı karşıya kalabilirsiniz. Arkadaşlar, her şeyin bir kuralı var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Biz her şeyi
bir ölçüye göre yarattık. Ya en uygun şekilde, en güzel şekilde, en dengeli şekilde yaratıldı. Birazdan konuşacağız neleri mahvettik. Kadın ve erkek yaratıldı. Ama birileri kadın ve erkeğin dışında neleri üretmeye, neleri bozmaya çalıştı? Aile, yuva kurmak değil mi? Fıtrattan geldi ama ne hale getirilmeye çalışıldı? Gece gündüz bir fıtrattır arkadaşlar. Suya özlemimiz, susuz yaşayamıyor olmamız, uyumadan yaşayamıyor olmamız bizim fıtratımızdır. Bir denge vardır. Bakın gece gündüz dedik. Geceleri dinlenmek içindir. Eğer bir yerde görevli değilseniz, mecburen durmanız gerekmiyorsa gecenin o saatinde mutlaka belli saatlerde uyumak zorundasınız. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda gece uyumayanların sabahlara kadar eğlence, televizyon her neyse kendi keyfi uygulamaları yüzünden daha büyük hastalıklar yaşadığını ortaya koymuş. Bakın fıtrat sadece birkaç örnek. Tohumlarla oynadık. Daha çok kazanmak için yiyeceklerin DNA'larıyla, genleriyle oynadık. Daha çok insan ölsün, bombalar patlatılsın diye gökyüzünü mahvettik. Ürettiğimiz gazların sonrasında ozon tabakasını deldik. Toprağı mahvettik, denizleri kirlettik. Çünkü fıtrata, Allah Teala'nın yarattığı düzene isyan ettik maalesef. Halbuki her şeyi bir ölçüye göre yarattığını buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bu bir bilimsel gerçek aynı zamanda. Yani Kur'an tabiri zaten bilimin menbaı. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? İnsan bu ölçüye ne zaman müdahale etmeye, kendi fıtratıyla, şu kainatın kullanım kılavuzuyla oynamaya başladığında düzen de bozuldu, hastalıklar, bunalımlar, intiharlar, felaketler baş gösterdi. Kardeşler, o bahsettiğimiz muazzam dengeyi anlamak için şöyle bir doğaya bakabiliriz. Bilimsel gerçekliklerle beraber doğadaki her canlı hayatta kalması ve kainattaki bulundukları yerdeki görevlerini yerine getirmeleri için özel yaratıldılar ve birçok donanımları var. Öyle ki hatırlarsanız tavukları katletmişlerdi, bir kuş gribi vardı, sonra akrepler, örümcekler çıktı. Ardından başka bir hayvan katledildi, çok su içiyor diye, sonra başka bir zararlı ortaya çıktı. Ama Allah Teala belli bir dengeyle yaratmıştı. Sizin bizim beğenmediğimiz, iğrendiğimiz, şunun tipine bak, bunun ne faydası var ki dediğimiz bir canlı, birçok bizim için zararlı olanı belki etkisiz hale getirdiği gibi bize de faydası oluyor. Karınca ayrı, fil ayrı, gözümüzde göremediğimiz hücreler ayrı. Fıtrat sadece bizim midemizle, damarlarımızla ilgili bir kavram değil. Ruhumuzun da, duygularımızın da ve insani ilişkilerimizin yani eşimiz, çocuğumuz, komşumuz, akrabalarımız, toplumla da ilgili. Bunları da maalesef değiştiriyoruz. Mesela bugün onlardan bir tanesi. Bizim fıtratımızda karşıdaki insan bir acı çektiğinde, sıkıntı yaşadığında, ağladığında üzülmek vardır. Veya sevindiğinde, mutlu olduğunda da sevinmek vardır. Biz böyleyiz. Böyleydik. Allah Teala empati kurmamızı istiyor. Başkasının acısına ortak olmayı emrediyor. Ve beynimizi ona göre işlemiş. Nöronlarımız karşımızdaki insanın hal, hareket ve duygularına göre şekilleniyor. Biz de onu kendi duygularımızla anlıyoruz. Peki günümüzde ne oldu? Modern hayat sözde bize neyi öğretti biliyor musunuz? Önce sen, sadece sen kendini düşün. Başkalarını önemseme. Yarış atı gibi onu geçmeye çalış, bundan daha fazla izlenmeye çalış, daha fazla para kazan vesaire. Yani başkalarını ezerek, mahvederek yükselmeyi bugün bir başarı modeli olarak bizim önümüze koyuyorlar. Yani insan kendi yaratılışındaki o merhameti, kendini başkasının yerine koyma kodlarını silip yerine bencilliği, hırsı, kibri koymaya çalışıyor. Peki ne oluyor? Bir damarın tıkanması gibi,
toplum damarlarımızda tıkanıyor. Şöyle dünyanın en gelişmiş ülkelerine, yani gayri safi milli hasılası denilen maddi orana baktığınız zaman İsveç, Kanada, Finlandiya gibi refah seviyesi çok iyi olan ülkelerde intihar ve bunalım vakalarının dünyanın ilk sıralarında olduğunu şaşırarak görüyorsunuz. Çünkü bir sarmaşığın telleri sarması gibi toplumları saran bir yalnızlık var. Geçmeyen kalp kırıklıkları var, tahammülsüzlük var, bir buhran var. Bu şu anlama geliyor, ruhsal fıtratımızla o kadar çok savaşıyoruz ki, sevmeye, paylaşmaya programlanan bir kalbe sadece tüketmeyi, yarışmayı, hırsı, kibri eğer dayatırsanız artık o kalp tekler. Ve insani ilişkiler bozulur, boşanmalar artar, dostluklar çıkar ilişkilerine döner, insan ne kadar zengin olsa da azıcık da olsa bir mutluluk bulamaz. Çünkü fabrika ayarlarından uzaklaşmış, Allah'ın yarattığını değiştirmeye çalışmıştır. İşte bunun faturası budur. Az önce bir cümleyle söylemiştim. Bedenimizde de ki emanettir biliyorsunuz, sınırlar artık zorlanıyor ve erkeğin, kadının fıtratları değiştirilmeye çalışılıyor. O kadar hassas ki bu dengeler. Yapılan en ufak bilinçli bir müdahale, bir tesbihin tanesinin kopmasıyla diğerlerinin çatır çutur yere düşmesi gibidir. Yani zincirleme bir etki gösterir. Yani Allah Teala akıl vermiş, bunca teknolojiyi, tıp, gelişmiş onca şey var insanların, hayvanların yararına, ama bir dal çıkmış, hücrelerle oynayarak, DNA'la oynayarak, hormonları ters düz ederek erkek veya kadını değiştirmeye çalışmış. Bu bir tesadüf mü sizce? Hayır, kadının da erkeğin de yaratılışı en güzel şekildedir. Bir ahenk vardır ortada. Dolayısıyla şimdi keyfi olarak doğuştan gelen o yaratılışı değiştirmek, bunu reddetmek, aynı zamanda insanın kendi fıtratıyla yine savaşa girmesi olur. Efendim, bıçak altına yatarak, bir de onca para vererek, onca acılar çekerek, yapay hormonlar alarak, dış görünüşünü sözde istediği veya birilerinin istediği şekle getirmek her şeyi bitirmiyor. Evet, hücrelerin çekirdeğindeki o derin yaratılış imzası silinmiyor. Sadece bir süre üstü kapanıyor. Ama toprağın altına girdikten sonra her şey anlaşılıyor. Bugün hem dünyada, maalesef ülkemizde de bir çılgınlık başını almış gidiyor bu konularla ilgili. Ta Lut aleyhisselamın kavminden şu zamana aynı zihniyet, bana göre böyleler devam ediyor. Allah Teala hidayet buyursun. Aslında o kadar hassas ki bu dengeler. Bir mermer örneği vereyim size. Efendim, sarayların ve hamamların bazı sütunları olur. Bazı şekiller verilir onlara, suyun aktığı yerlere. Ki mermere o şekli vermek de oldukça zordur. Mesela bu işin ustası bir kişiyi ele alalım. Bir mermer bulduğunda o taşı rastgele bam bum çekiç vurmuyormuş. Önce mermerin şöyle bir etrafında dönermiş, dokunurmuş, incelermiş, yüzeyine bakarmış. Çünkü ilginç, daha yeni öğrendim bunu, her mermerin kendine has bir damar yapısı varmış arkadaşlar. Evlerimizde kullandığımız o tezgahtaki her mermenin kendi imzası, bizim nasıl parmak izi, retinamız kendimize has öyleymiş. Öyle kafana göre şuradan vurayım, buradan vurayım dediğin zaman parça parça oluyor. Yani bir bakıma mermerin de bir fıtratı var. Şimdi o usta o eserini yapacak, meydana getirecek, o mermer damarlarının yönüne doğru bunu yapması gerekiyormuş. Kesilecekse belli bir açıya göre. Bu işi bilmeyen, usta olmayan acemi bir mermer ustası, ya ben mermerin damarıymış, doğasıymış tanımam ya, ben kafamdaki şekli bu taşa zorla kabul ettireceğim derse, kafasına göre vurmaya başlarsa sonucu ne olur? Paramparça bir mermer bloğu kalır. Ortaya da öyle
sarayda veya hamamda kullanılacak bir sanat eseri değil, bir enkaz, toz yığını kalır. İşte insanın bedeni ve ruhu da o mermer gibi. Bizim de içimizde yaratılıştan gelen Allahu Teala'nın nakşettiği görünmez damarlar, yani o mermer gibi düşünün, sınırlar, ölçüler vardır. Şu yaşadığımız ülkede, toplumda, şu internet atmosferinde, medyada veya ve bir türlü bitmek bilmeyen arzularımız bize bu damarlara ters yönde darbeler vurmamızı söylediğinde o mermer gibi çatırdamaya başlıyoruz. Paramparça olan o mermer gibi paramparça hayatlar, kimlik bunalımları ve geçmeyen hüznümüz o toz zerrecikleri gibi kalıyor. İster kabul edersiniz, etmezsiniz bilmiyorum. Acizane fikrim, çok yorgunuz arkadaşlar bu asırda. Sınırları aşmaktan, doğayı katletmekten, genlerle oynamaktan, gökyüzünü bombalarla, füzelerle dumana boğmaktan, denizleri plastiğe çevirmekten ve kendi bedenini, ruhunu bir savaş alanına çevirmekten çok yorgunuz. Düzeni bozduk, ölçüyü kaybettik. Evet, bunlar bizim bir fabrika ayarlarımızdı. Programımızın başında sizinle paylaştığımız bir ürünün kullanma kılavuzunu hiçe saymak gibiydi. Ama umutsuz da olmamak gerekiyor. Efendim, herkes böyle, insanlar böyle, siz aynısı olmamaya çalışın. Efendim, şu kişi namaz kılıyor ama şöyle hatası var. Efendim, bu kişi şöyle inançlı bir insan ama böyle hatalar yapıyor. Peki sen yapmamaya çalış. Daha iyi bir örnek olmaya çalışmaya ne dersin? Peki çözümümüz var mı? Var. Çözüm dışarıda değildir. Çözüm sentetik, yapay aromalarda değildir. Çözüm kendinizi başkalarına beğendirmek için cinsiyet değiştirmek veya ego tatmini değildir. Başkaları için yaşamak değildir. El alem için dünyaya geldiğini düşünmek değildir. Çözüm biraz durmakta, müdahale etmeden, evet teknolojiyi kullanmakta, evet bilimin ışığında hayatına devam etmekte ama bedeni tahrip etmeden, fıtrata aykırı davranmadan. Çözüm, ben kimim? Beni yaratan beni nasıl yarattı? Şu gözü, şu kulağı, şu burnu belli bir ölçüyle veren benim her şeyimi benden daha iyi biliyordur demektir. Düşünün, iki burnumuz olduğunu, üç tane gözümüz olduğunu, kulağımızın ensemizde olduğunu, ayağımızın kulağımızdan çıktığını. İnsan düşününce bile ne kadar garip geliyor, öyle değil mi? O yüzden hamdolsun verdiğine. Evet, düzeni bozduk ama bu fabrika ayarlarımıza dönebiliriz. Fert olarak. E toplum böyle, boş ver toplumu. Sen, ben, o, bu, kaç kişiysek biraz daha düzelmeye çalışalım. İyi insanlar olmaya çalışalım. Bu şuna benziyor. Efendim, mahalleyi pislik götürüyor tabiri caizse. Sinekler, böcekler sokaklarda vızılıyor. İğrenç bir koku var çünkü herkes çöpünü evinin önüne atıyor. Toplayan kimse de yok. O toplamıyor, ben ne yapayım diyor. O toplamıyor. Kimse toplamayınca ben de toplamıyorum falan. Ve sonra ölüp gidiyoruz pisliğin içerisinde hastalıktan. Yani kendi önünü temizle. Evet, etraftakinin de kokularını duyarsın. O görüntü seni de rahatsız eder. Ama kapının önünü toparlayabildiğin kadar güzel, temiz tutarsan belki birilerinin de o temizliğe başlamasına vesile olabilirsin. Hem de biraz daha temiz hava alırsın. Gözünde o kötülükleri görmemiş olur. Mesele budur arkadaşlar. Biz şu an bu düzenin bozulduğunu tam olarak fark edemiyoruz. Doğayı mahvettik, yiyecek içecekleri mahvettik, havayı mahvettik, yiyeceklerimizi israf ediyoruz, Allah Teala'nın verdiklerini görmüyoruz, isyan ediyoruz, tüm dengeleri bozmaya çalışıyoruz. Fabrika ayarlarına dönelim. Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde şöyle buyruluyor. Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah İnsanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu
bunu bilmezler. Ne kadar derin bir uyarı değil mi? Yaratılışta değişme yoktur. Biz şu aciz aklımızla ama niye bu şöyle yaratıldı diyebiliyoruz. Efendim affedersiniz, pislik böceği derler. Genelde o necaseti top haline getiren bir hayvan vardır. Bir tren istasyonunda bu hayvanı gören birisi büyük bir laf ediyor. Derler ya, büyük lokmaya büyük laf konuşma yani. Ya diyor, Allah bunu niye yaratmış? Ne kadar pis bir böcek ve neyle uğraşıyor yani? Hikayeye göre aradan biraz zaman geçiyor, hastalanıyor. Bilmem o hayvanın bilmem neresinden yapılan bir ilaç gerekiyor. Ondan sonra iyileşiyor. Allahu Teala acıyor bu kula. Aradan biraz zaman geçiyor. Bu sefer iyileştikten sonra yanındaki bir kişi yerde bir tane böcek görüyor, farklı bir böcek. Ya diyor, şunun bir tipine baksana derken sus sus sus sus diyor. Ben böyle bir hata işledim, edepsizlik yaptım, başıma geleni biliyorum, uzatmayayım. Aman demiş yani, sen ne yapma, boşa konuşma. Her doğan çocuk kardeşler İslam fıtratı üzere doğar. Sonra annesi, babası, etraftakiler, çevre o müdahalelerle değişir. İşin özü, bedene müdahale etmeyeceğiz. Bilimi, hadi içine teknoloji, tıp, her şeyi koyalım. İnsana, hayvanlara ve yaşadığımız şu dünyaya faydalıysa destekleyeceğiz. Ama Nisa suresinin 119. ayetinde tüm konuştuklarımızın cevabı ve tespiti var. Sona sakladım. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere şeytan diyor ki şerrinden Allah'a sığınırız. Onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını yani fıtratı değiştirecekler. Ya sadece düşünün. Şeytan diyor onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Demek ki bizim en büyük imtihanlarımızdan biri kendi aslımızla, yaratılışımızla oynamaya meyletmiş olmamız. Şeytan da gelecek, sen olduğun gibi eksiksin, fıtratını boz, kadın mısın erkek ol, erkek misin kadın ol veya hiçbir şey olma. Gece yat deniyorsa yatma, helal ye deniyorsa harama meylet, aldatma diyorsa aldat. Ticaret yaparken yalan söyleme diyorsa yalan söyle. Allah Teala'nın verdiği bunca toprağı mahvet. GDO'ları gen transferleriyle berbat et. Şeytanın fısıldamaları bunlar. Oysa ki biz insanı en güzel biçimde yarattık buyruluyor. Allahu Teala'dan niyaz ediyoruz. Bizi uykudan uyandırsın. Efendim ben uyumuyorum ki, şu an uyanığım, sizi dinliyorum. Ben de konuşuyorum şu an, evet. Ben de uyumuyorum ama aslen ruhumuz uyuyor kardeşler. Birçok şeyle uyutulmuş haldeyiz. Kahkahalarla bizi güldürürken altımızı oyuyorlar. Birileri cebini doldurmak için senin algılarını, algoritmaları kullanarak cebini düşünüyor. Seni düşünen yok. Arkasından koştukların fenomenler, efendim influencer dedikleri, kendi aralarında kavga ediyormuş gibi görünüp de arka kapıda sarmaş dolaş olanlar, daha neler neler. Sen onlara uyma. Allahu Teala'nın yoluna ve o yolundaki güzel örnekleri rehber edinelim. Fıtrattı mevzu. İnşallah aktardıklarımızdan bir cümle de olsa yüreklerinizde misafir olabilmiştir. Efendim anlattığım şu konunun içindeki örneklerin, tonlamaların her neyse hoşunuza giden, kulağınıza iyi gelen, yüreğinize inen ne varsa hepsi Allah Teala'dandır. Ya ne kadar sıkıldım, bunaldım. Şu örnek verilir miydi? Şu ne kadar yanlış, bunu beğenmediğim dediğiniz her şey İbrahim soydan Erden kardeşinize aittir. Size anlatmaya çalıştığım şeyleri kendim anlamamaktan, size tavsiye ettiğim şeyleri kendim hayatımda uygulayamamaktan da Allah Teala'ya sığınırım.
Radyo Nida'da Nida'dan Gönüllere programının yeni bir bölümünde yine sizinle beraber olmak ümidiyle eleştiri, öneri ve yorumlarınızı Radyo Nida ile paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz.

Adan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.